0: Nimetlerden daha önemli ve daha büyük bir nimet vardır ki, o da Allah'ın rızasına kavuşmak, sevgisine ulaşmak ve cennette onu görmektir. Nasıllığını bilemeyeceğimiz bir şekilde Allah Teala cennette müminler tarafından görülecektir. Kafirlerse bundan mahrum kalacaklardır. Cennet ve cemalullah'a nail olmak niyazıyla diyoruz. Sevgili dostlar, Ahirete İman adlı eserimizin sonuna geldik. Bir sonraki programımızda yepyeni bir eserle sizlerle birlikte olacağız. Kendinize çok ama çok iyi bakın, Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Her iki dünyada da insana yararlı olan şeylerin ilki iyiliktir. Diğeri utanma duygusu, bir başkasıysa doğruluktur. Bu üç şeyle insan mutluluk güneşine kavuşur.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Bil ki eğer gönlün sırlarına mezar olursa muradın çabucak hasıl olur. Hazreti Peygamber buyurmuştur ki her kim sırrını gizlerse muradına çabucak erişir. Tohum toprak içinde gizlendiği, zahmetlere katlandığı için bostan yeşerir, güzelleşir.

O binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı. Dinlenmeliyiz. Dinlemeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Alazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken biz de sizi dinliyoruz.

Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

seher vaktinin az evvelinde, Temmuz yıldızının nefesiyle sesimiz yayıldı yeryüzüne. Ve özlemle beklediğin geldiğinde, bilmediklerini artık bildiğinde,

Hazreti Peygamber'in mübarek isimleri. 1. bölüm. Mekke'nin hatırlı sakinlerinden olan Abdülmuttalip, birkaç ay evvel evlendirdiği oğlu Abdullah'ın mürüvvetini görecekti. Ne var ki takdir-i ilahi, genç Abdullah'ın doğacak oğlunu görmesine izin vermeyecekti. Abdülmuttalip, evlat acısıyla yanıp tutuşan yüreğini oğlunun yadigarı olarak dünyaya gelen torunuyla soğutacak, onunla teselli bulacaktı. Güzeller güzeli torunu için akika kurbanı olarak bir koç kesti. Herkes onun bu sevimli yetime ne ad verdiğini merak etmekteydi. Hemen sordular, ''Doğumu münasebetiyle bize ziyafet verdiğin bu oğluna ne ad koydun?'' ''Muhammed adını verdim.'' dedi Abdülmuttalip. Bu isim oradakilerin çok da aşina olduğu bir isim değildi. Bu nedenle tekrar sordular Abdülmuttalip'e, ''Ey Ebu'l-Haris, bu çocuğa neden babalarından birinin ismini değil de Muhammed adını verdin?'' Böyle bir toruna kavuşmanın sevinci içerisinde şu hikmetli cevabı verdi, dedi. İstedim ki Yüce Allah göklerde, insanlarda yeryüzünde övsün. Evet, yerinde bir deyişle El Esma Tenzilu Mines Sema, isimler semadan iner. Yani isimleri adeta Yüce Allah takdir buyurur ve uygun isimleri uygun kullarına yazar. Bazı alimlerin dediği gibi aslında torununa bu ismi koymasını ona Yüce Allah ilham etmişti. Çünkü övülen, övgülere layık anlamına gelen Muhammed ismi bütün hayırlı sıfatları kapsayan bir anlam taşımaktaydı. İsmiyle müsemma, yani isimle bu ismin sahibi arasındaki uygunluk çok geçmeden gün gibi açığa çıkacaktı. Feraset ve basiret sahibi olan bu dede, umduğuna fazlasıyla erişecek, tam da onun istediği gibi gerçekleşecekti. Yüce Allah bu sevimli yetimi bizzat kendisi himaye edecek, ona doğru yolu gösterecekti. Bu kıymetli yavruyu son peygamber olarak seçecek ve ona vahiy indirecekti. Onu sadece son kitabında değil, önceki kitaplarda da nice övgülerle yad edecekti. Nitekim Yüce Allah, Resulünün geleceğini İncil'de Hazreti İsa'nın ağzıyla müjdelemiş, üstelik onun güzel isimlerinden birini de zikretmişti. Hani bir vakit Meryem oğlu İsa şöyle demişti, ''Ey İsrailoğulları, ben Allah'ın size gönderdiği Resulüyüm. Benden önceki Tevrat'ı tasdik etmek, benden sonra gelecek ve ismi Ahmet olacak bir Resulü müjdelemek üzere gönderildim.'' Hazreti Ali'den nakledilen bir rivayete göre, Allah Resulü de bir vesileyle muhtemelen bu ayete atıfta bulunmakta ve önceki peygamberlere verilmediği halde kendisine verilen bazı ayrıcalıklar içerisinde Ahmet diye isimlendirildiğini de belirtmektedir. Kur'an-ı Kerim'de ise Yüce Allah onu 4 yerde Muhammed ismiyle anmıştır. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Muhammed sadece bir elçidir. İman edip güzel işler yapanların ve Rableri tarafından gerçeğin ta kendisi olarak Muhammed'e indirilen vahye iman edenlerin günahlarını örtüp hallerini düzeltir. Muhammed sizden birinin babası değildir. Lakin Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Bu ayetin son ifadesinde yer alan Hatemün Nebiyyin, yani peygamberlerin sonuncusu nitelemesi hem Allah Resulü'nün kendi hadislerinde hem de sahabenin dilinde tekrarlanan önemli sıfatlardan biriydi. Bazı vesilelerle Muhammed ismini Hazreti Peygamber kendisi de zikrederdi. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah Kureyş'in kendisine yönelik bir takım olumsuz tavırlarına karşı şöyle demişti. Kureyş'in sövmesini ve lanetini Allah'ın benden nasıl da savuşturduğuna şaşırmıyor musunuz? Onlar beni kötüleyip sövseler de ben övülmüş Muhammed'im. Ashab'tan Berâ bin Azib, Allah Resulü ile Mekke müşrikleri arasında yapılan Hudeybiye antlaşmasında Peygamberimizin ismiyle ilgili tartışmayı şöyle anlatır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, hicretin 6. yılı Zilkade ayında umre yapmak üzere yola çıktı. Peygamberin Mekke'ye girmesini kabul etmeyen Mekkeliler buna izin vermediler.
Nihayet Allah Resulü ertesi yıl Mekke'de 3 gün ikamet etmek üzere Mekkelilerle bir barış antlaşması yaptı. Antlaşmayı yazdıkları zaman bu Allah Resulü Muhammed'in antlaşma yaptığı yazıdır başlığını atınca Mekkeli müşrik elçileri bizler senin Allah Resulü olduğunu kabul etmiyoruz. Eğer biz senin Allah Resulü olduğunu bilseydik senin Mekke'ye girmeni engellemezdik. Sen Abdullah oğlu Muhammed'sin dediler. Buna cevaben Resulullah ben hem Allah'ın Resulüyüm hem de Abdullah'ın oğlu Muhammed'im dedi. Sonra da Ali'ye Resulullah lafzını silmesini söyledi. Ancak Ali hayır vallahi ben Resulullah ibaresini asla silmem dedi. Bunun üzerine Resulullah yazıyı aldı ve bu Muhammed bin Abdullah'ın yaptığı antlaşmadır diye yazdırdı. Kendi soyuyla ilgili bir konuşmasında ise Allah Resulü kendisini ben Abdülmuttalib oğlu Abdullah oğlu Muhammed'im şeklinde takdim etmişti. Bilindiği gibi Araplarda hemen herkesin bir ismi, bir künyesi, bir de lakabı vardı. Baba ilk doğan oğlunun ismiyle anılır ve falanın babası şeklinde künye verilirdi. Allah Resulü'nün künyesi de ilk oğlunun Kasım olması sebebiyle Kasım'ın babası anlamına gelen Ebul Kasım idi. Bir toplumda aynı isim ve künyenin konulması ise bazı karışıklıklara sebep olabilmekteydi. Bu durum bizzat Allah Resulü için de geçerliydi. Cabir bin Abdullah şöyle anlatmaktadır. Bizden bir adamın oğlu dünyaya geldi ve adını Muhammed koydu. Bunun üzerine çevresi ona, Resulullah'ın ismini koymana müsaade etmeyiz dediler. O da çocuğunu sırtına alıp onu peygambere getirerek şöyle dedi. Ya Resulallah, bir oğlum dünyaya geldi ve adını Muhammed koydum. Ama kavmin bana Resulullah'ın ismini koymana müsaade etmeyiz dediler. Bunun üzerine Resulullah, benim adımla çocuklarınızı adlandırın. Ama künyemi kimseye vermeyin. Zira ben ancak Kasım paylaştıran olarak gönderildim ve dağıtılması gerekenleri aranızda taksim etmekteyim buyurdular. Cabir, Hazreti Peygamber'in ismini koymakla ilgili yaşadıkları bir başka olayı ise şöyle anlatmaktadır. Ensardan bir adamın oğlu dünyaya geldi ve adını Kasım koydu. Biz, sana Ebul Kasım künyesini vermeyiz, hatta gözün aydın diyerek seni tebrik dahi etmeyiz. Sana aynı gözle bakmayız, aynı saygıyı göstermeyiz dedik. Bunun üzerine gelip bunu peygambere anlatınca sen oğlunun adını Abdurrahman koy buyurdular. Enes bin Malik'in anlattığı şu hadise Resul-i Ekrem'in neden böyle bir yasaklamaya ihtiyaç duyduğunu açıklamaktadır. Hazreti Peygamber bir gün Baki mezarlığı civarında çarşıdaydı. Bir adam arkadan ey Kasım'ın babası diye seslendi. Peygamber hemen dönüp baktı o zata. Fakat adam başka birine işaret ederek ben seni kastetmedim, ben şunu çağırmıştım dedi. Bunun üzerine peygamber, benim adımla isimlenin, fakat künyemi kimseye vermeyin buyurdu. Bu rivayetten de anlaşılıyor ki, Hazreti Peygamber kendisine ait olan Ebul Kasım künyesinin, kendi hayatı süresince kullanılmasını uygun bulmamıştı. Hayatından sonra ise, kişinin ilk oğlunun adını Kasım koyması ve Arap adetine göre de Ebul Kasım künyesini kullanmasında bir sakınca yoktu. Nitekim bir defasında Hazreti Ali, ey Allah'ın Resulü, senden sonra çocuğum olursa ona senin adını koyup senin künyeni verebilir miyim diye sorunca Resulullah, evet cevabını vermişti. Hazreti Ali'ye göre bu, kendisi için verilmiş özel bir izindi. Cabir'in naklettiği bir başka hadiste Peygamberimiz, benim ismimle isimlenmiş olan kimse künyemi, künyemi almış olansa ismimi almasın buyurmuştu. Buradan anlaşılan husus bir kimsenin Hazreti Peygamber'in hem isim hem de künyesini kullanmak suretiyle herhangi bir kargaşaya sebep olmaması gerektiğiydi. Zaten Hazreti Peygamber'in ilgili yasağı da bu karışıklığı önlemeye yönelik olup onun hayatıyla sınırlıydı. Vefatından sonra sadece Hazreti Ali değil Hazreti Ebubekir, Sa'd bin Ebi Vakkas gibi birçok sahabi oğullarına, torunlarına Muhammed ve Kasım gibi isimler vermişlerdi.

Yüce Allah bir ayeti kerimede Habibini kendi isimlerinden bazılarıyla yad etmişti. Andolsun size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir. Size çok düşkündür. Müminlere karşı Rauf ve Rahim'dir. Allah Teala'nın iki güzel ismi olan Rauf ve Rahim, çok şefkatli, çok merhametli demektir. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber'e bazen ey Resul, bazen de ey Peygamber şeklinde hitap eder. Yine elçisinden bahsederken onu Ennebiyyül Ümmiyyü, Ümmi Peygamber, Rahmetül Lil Alemin, alemlere rahmet olarak vasıflandırır. Buradan hareketle Allah Resulü de kendisini rahmet peygamberi diye niteler. Aynı şekilde birçok ayette Resul, Er-Resul, Resulullah, Resulühü, Resulüna kelimelerinin peygamberimiz için kullanıldığı görülmektedir. Yine Rabbimiz onu bazen abdina, kulumuz, bazen de bir abdihi, kendi kulu şeklinde anlatmaktadır. Yüce Allah'ın peygamberimizi kendisine nispet ederek bu şekilde anması, şüphesiz Resulüne karşı bir taltif anlamını taşır. Bazı surelerde ise Yüce Allah elçisine, ''Ey el-Müzzemmil, ey el-Müddessir, ey örtüsüne bürünen'' şeklinde hitap eder. Bu tür hitaplar, ilk vahiy tecrübesi karşısında endişe ve heyecanla yatağına girip örtüsüne bürünen Hazreti Peygamber'in o andaki halini nitelemektedir. Kur'an'da açıkça zikredilen bu nitelemelerin bir kısmı isim, çoğu ise sıfattır. Bu sıfatlar içinde bazılarıyla kastedilenin peygamberimiz olup olmadığı ihtilaflıdır. Mesela, o kendisine uyulandır, emindir ayetinde sözü edilen emin, alimlerimizin çoğuna göre Cebrail, bazılarına göre ise Hazreti Peygamber'dir. Müfessirlerimiz, ey insanlar, size Rabbinizden bir burhan geldi ve sizlere apaçık bir nur indirdik ayetinde söze edilen burhanla Peygamber Efendimizin kastedildiğini, nurunsa Kur'an-ı Kerim'e işaret ettiğini belirtmişlerdir.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Bütün işlerinde doğruluk göster. Malınla ve paranla hayır yap. Yedir, içir, giydir. Cömert ol. Cömertin adı ebedi kalıcılardandır. Göç yükünü önceden gönder.

Hayat bu. Hayat bu. Bazen güneşli, bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sükunet, bazen vaveyla. Hayat bu. Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansızın. Bitiverir ansızın. Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Temiz erlerin sevgisini gönlüne yerleştir. Ariflerin muhabbetinden başka bir şeye gönül verme. Ümitsizlik tarafına gitme. Ümit kapıları vardır. Karanlıklar semtine varma. Güneşler parlamaktadır. Gönül seni gönül ehlinin, ariflerin mahallesine doğru çeker. Ten ise seni su ve çamur hapsine koymak ister. Aklını başına al da bir gönül dostunun sohbetiyle gönlüne gıda ver.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: sen değil biz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar,
17: mazluma kol kanat olanlar,
18: yol açan,
19: yol olan,
20: yolda olanlara.
21: Efendim yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına toprağına.
22: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu hayırlı sabahlar hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.
23: Düşünce ve gönül dünyasını besleyen programlar. Dünü aktaran, bugünü önceleyen ve yarına yön veren özel içerikler. Anlam ve değer dünyasının keşfine rehberlik eden yayınlar. Ve daha fazlası için Diyanet TV. Ailenizle birlikte güvenle izleyin.

Abdullah bin Mesud, Allah katında en güzel amel nedir diye Resulullah'a sordu. Efendimiz de ona vaktinde kılınan namaz cevabını verdi. İbni Mesud sorularına devam etti. Sonra hangisidir ey Allah'ın Resulü? Efendimiz, sonra anne babaya iyilik yapmak, ondan sonra da Allah yolunda cihat etmek diye buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir.

Kur'an'ın temel konuları. Merhaba sevgili Diyanet Radyo dinleyicileri. Bugün Fatiha suresiyle başlayan, Bakara suresiyle devam eden birinci cüzden 3 mesaj aktaracağız sizlere. Birinci cüzün ilk mesajı hamd bilinci. Elbette ki ilk ve son sözümüz Yüce Allah'a hamd ve teşekkür olmalı. Kur'an Fatiha suresiyle başlar. Bu surede Kur'an hakkında çok önemli özet bilgiler verilir. Fatiha suresi diğer surelerin bir anahtarı niteliğindedir. Öncelikle düşünme ve dua adabı öğretilir. Besmele ile başlayıp hamd ile devam etmek bu eğitimin bir parçasıdır. Bu surede Kur'an'ın 3 temel konusu olan tevhid, risalet ve ahiret özetlenir. Ayrıca her gün Fatiha suresiyle Allah'a söz veririz. Ey Rabbimiz! Biz ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz. Sonra bir duayla Allah'a yöneliriz. Bizi doğru yoldan ayırma. Sure bu şekilde Allah'a kulluk sözü ve yardım isteme yani dua bilinciyle tamamlanır. Birinci cüzdeki ikinci mesajsa takva bilinci. Bu cüzde Fatiha'dan sonra Bakara suresi gelir. Bakara, Kur'an'ın en uzun suresidir. Sure girişinde Kur'an'ın rehberlik misyonundan bahsedilir. Buna göre 3 grup insan ortaya çıkar. Kur'an'ın rehberliğini kabul edip takva yani sorumluluk bilincine ulaşan müminler, bu rehberliği kesinlikle kabul etmeyip reddeden ve vahye karşı gözünü, kulağını ve kalbini kapatan kafirler, vahyi kabul etmiş gibi görünen kalpleri hastalıklı, korkak ve şahsiyetsiz münafıklar. Ve birinci cüzdeki üçüncü temel mesajsa tarih bilinci. Bu kısımda vahyin muhatabı insanlar ve davranış biçimleriyle ilgili tarihten 2 örnek verilir. Bunlar adeta tarihin kırılma noktalarıdır. İlk dönem, ilk insan Hazreti Adem'le başlayan tevhid ve şirk mücadelesi görülür. Hazreti Adem ve eşini kandırmasıyla cennetten yeryüzüne indirilen insanla ebedi düşmanı şeytan arasındaki savaşın başlama dönemidir. Orta dönemse İsrailoğullarıyla devam eden tevhid ve şirk mücadelesi dönemidir. Bu dönemde kendilerine vahiy toplumu misyonu sorumluluğu verilen Hazreti Musa ile İsrailoğulları ve onların başarısız olmalarına sebep olan etkenler anlatılır. Adeta Muhammed ümmetinden bu hatalara düşmemeleri istenir.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Birinci cüz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

روح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم

Fatiha Suresi. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Rahman ve Rahim, ödül ve ceza gününün tek hakimi. Rabbimiz, ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola ilet. Nimetine erdirdiklerinin yoluna, gazaba uğramışların yoluna da, dalalete sapmışların yoluna da değil. Amin. Bakara Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. İşte kitap. Onda asla şüphe yoktur. O günahtan sakınanlar için bir rehberdir. Onlar gayba iman ederler, namazı kılarlar, kendilerine verdiklerimizden hayra harcarlar. Sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler ve ahirete de onlar kesin olarak inanırlar. Rableri tarafından gösterilen doğru yol üzerinde olanlar ancak onlardır. Ve kurtuluşa erenler de yalnızca onlardır. İnkar edenleri uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. Asla iman etmezler. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerinde de kalın bir perde bulunmaktadır. Ve onlar için büyük bir azap vardır. İnsanlardan bazıları da vardır ki, inanmadıkları halde Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Akıllarınca Allah'ı ve iman edenleri aldatmaya kalkışıyorlar. Halbuki onlar farkında olmadan yalnızca kendilerini aldatmış oluyorlar. Kalplerinde bir bozukluk vardır. Allah da onlardaki bozukluğu artırmıştır. Yalan söylemeleri yüzünden kendilerine acı veren bir azap da vardır. Onlara, yeryüzünde düzeni bozmayın denildiğinde, hayır, biz yalnızca ıslah edenleriz derler. Biline ki, gerçekten bozanlar onların ta kendileridir. Ama farkında olmuyorlar. Onlara, diğer insanlar gibi siz de iman edin denildiğinde, akılsızların inandıkları gibi biz de inanalım mı derler. Biline ki, asıl akılsızlar onlardır. Fakat bilmezler. İman edenlerle karşılaşınca inandık derler. Şeytanlarıyla baş başa kaldıklarındaysa biz sizinleyiz, biz yalnızca alay etmekteyiz derler. Asıl onlarla alay eden ve azıp saparak dolaşmalarına izin veren Allah'tır. Doğruya karşılık sapkınlığı satın alanlar işte onlardır. Bu sebeple ticaretleri kâr etmemiş ve doğru yolu da bulamamışlardır. Onların misali bir ateş yakan insan gibidir. Ateş tam etrafını aydınlattığında Allah ışıklarını yok eder de onları karanlıklar içinde hiçbir şeyi görmez bir halde bırakıverir. Artık onlar sağırlardır, dilsizlerdir ve körlerdir. Bu yüzden geri de dönemezler. Yahut onlar karanlıklar içinde gökten boşanan gök gürültülü, şimşekli bir yağmura tutulmuş kimseler gibidirler. Yıldırımlar yüzünden, ölümden korkarak parmaklarıyla kulaklarını tıkarlar. Halbuki Allah, inkarcıları çepeçevre kuşatmıştır. Şimşek, gözlerini kör edercesine çakar. Onların çevresini aydınlatınca orada yürürler, karartınca da kala kalırlar. Allah dileseydi, onların işitme ve görmelerini büsbütün giderirdi. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin ki takvaya eresiniz. Rabbiniz ki sizin için yeri döşek, göğü bina kılmıştır. Gökten su indirmiş, bununla sizin için rızık olarak çeşitli ürünler çıkarmıştır. Artık siz de bile bile ona eş ve ortaklar koşmayın. Kulumuza indirdiğimiz kitaptan dolayı bir şüphe içindeyseniz, onun benzeri bir surede siz getirin.
Allah'tan başka taptıklarınızı da yardıma çağırın, eğer iddianızda samimiyseniz. Bunu yapamazsanız, ki asla yapamayacaksınız, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten sakının. O, inkârcılar için hazırlanmıştır. İman eden ve iyi işler yapanlara, kendileri için zemininden ırmaklar akan cennetler bulunduğu müjdesini ver. Onlara cennetteki meyvelerden biri rızık olarak her sunulduğunda, bu daha önce de bize rızık olarak verilendir derler. O kendilerine benzer şekilde verilmiştir. Ayrıca orada kendileri için tertemiz eşler de vardır ve orada onlar sonsuza kadar kalıcıdırlar. Şüphe yok ki Allah herhangi bir şeyi, bir sivrisineği, hatta onun da ötesindekini misal vermekten utanıp çekinmez. Bunun karşısında iman edenler onun Allah'tan gelen gerçek olduğunu bilirler. İnkar edenlerse, Allah misal olarak bununla neyi kastediyor derler. Allah birçok kimseyi onunla saptırır, birçok kimseyi de onunla doğru yola iletir. Onunla başkalarını değil, ancak emrine karşı gelenleri saptırır. Onlar ki iyice pekiştirdikten sonra da Allah'a verdikleri sözden dönerler. Allah'ın birleştirilmesini emrettiğini ayırırlar. Yeryüzünde fesat çıkarırlar. İşte sonunda zararlı çıkacak olanlar da yalnız bunlardır. Sizler cansızken size o hayat verdiği halde Allah'ı nasıl inkar edebiliyorsunuz? Sonra sizi öldürecek, sonra diriltecek, sonra ona götürüleceksiniz. Yeryüzünde ne varsa tamamını sizin için yaratan, sonra göğe yönelerek onları yedi gök olarak tamamlayıp düzene koyan O'dur ve O her şeyi hakkıyla bilmektedir. Hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, biz seni övgüyle tesbih ederken ve senin kutsallığını dile getirip dururken orada fesat çıkaracak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın dediler. Allah, şüphe yok ki ben sizin bilmediklerinizi bilirim buyurdu. Ve Adem'e bütün isimleri öğretti. Sonra bunları meleklere gösterip, sözünüzde doğru iseniz şunların isimlerini bana söyleyin dedi. Seni tenzih ederiz. Bize öğrettiğinden başka hiçbir bilgimiz yoktur. En kamil ilim ve hikmet sahibi şüphesiz sensin cevabını verdiler. Ey Adem! Bunların isimlerini onlara bildir dedi. Onlara bunların isimlerini bildirince de, size ben göklerin ve yerin gizlisini kesinlikle bilirim, yine sizin açıkladığınızı da gizlediğinizi de bilirim demedim mi buyurdu. Meleklere, Adem'e secde edin dediğimizde, iblis dışındakiler derhal secde ettiler. O direndi, büyüklendi ve kafirlerden oldu. Ey Adem! Sen ve eşin cennette oturun, orada istediğiniz yerden rahatça yiyip için ve şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz dedik. Şeytan oradan onların ayağını kaydırdı da bulundukları yerden onları çıkardı. Biz de birbirinize düşman olmak üzere inin, bir zamana kadar sizin için yeryüzünde kalacak bir yer ve ihtiyaç maddeleri vardır dedik. Bunun üzerine Adem Rabbinden bazı kelimeler aldı. Bunlarla tevbe etti. Rabbi de onun tevbesini kabul buyurdu. Şüphesiz o tevbeleri kabul buyuran ve rahmeti sınırsız olandır. Onlara şöyle dedik. Oradan hepiniz inin. Benden size muhakkak bir rehber gelecektir. Kim benim gönderdiğim rehbere uyarsa artık onlara ne korku vardır ne de üzüleceklerdir. İnkar eden ve ayetlerimizi yalan sayanlara gelince onlar cehennemliklerdir ve orada devamlı kalıcıdırlar. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi hatırlayın. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size vaat ettiklerimi vereyim. Asıl bana itaatsizlikten sakının. Elinizdekini Tevrat'ı tasdik edici olarak indirdiğime, Kur'an'a iman edin. Sakın onu inkar edenlerin ilki olmayın. Ayetlerimi az bir karşılığa satmayın.
yalnız benden korkun. Bilerek hakkı batılla karıştırmayın, hakkı gizlemeyin. Namazı kılın, zekatı verin, rükû edenlerle beraber rükû edin. Sizler kitabı okuduğunuz halde insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz? Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz bunlar Allah'a huşu ile boyun eğenlerden başkasına ağır gelir. Onlar kesinlikle Rablerine kavuşacaklarını ve ona döneceklerini bilen kimselerdir. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve sizi diğer topluluklara üstün kıldığımı hatırlayın. Öyle bir günden korkun ki, o gün kimse başkası için bir şey ödeyemez. Hiç kimseden şefaat kabul olunmaz. Hiçbir kimsenin yerine başkası kabul edilmez. Onlara asla yardım da yapılmaz. Hatırlayın ki sizi Firavun'un adamlarından kurtardık. Onlar size işkencenin en kötüsünü reva görüyorlar, erkek çocuklarınızı boğazlıyorlar, kızlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bu size reva görülenlerde Rabbinizden büyük bir imtihan vardı. Bir zamanlar biz sizin için denizi yardık, sizi kurtardık. Firavun'un adamlarını da gözünüzün önünde denizde boğduk. Musa'ya 40 gece için söz vermiştik. Musa gittikten sonra siz haksızlık ederek buzağı tanrı edindiniz. Bundan sonra da akıllanıp şükredersiniz diye sizi affettik. Doğru yolu bulasınız diye Musa'ya kitabı ve hakla batılı ayıran hükümleri vermiştik. Musa kavmine demişti ki, ''Ey kavmim, şüphesiz siz buzağı tanrı edinmekle kendinize zulmettiniz. Onun için yaradanınıza tevbe edin de nefislerinizi öldürün. Öyle yapmanız yaratıcınız katında sizin için daha iyidir. Böylece Allah tevbelerinizi kabul etmiş olur. Çünkü acıyıp tevbeleri kabul eden ancak O'dur. Bir zamanlar ey Musa, Allah'ı açıkça görmedikçe sana asla inanmayız demiştiniz de bakıp dururken hemen sizi yıldırım çarpmıştı. Sonra ölümünüzün ardından sizi dirilttik ki şükredesiniz ve sizi bulutlarla gölgeledik. Size kudret helvası ve bıldırcın gönderdik. Verdiğimiz güzel nimetlerden yiyin dedik. Gerçekte onlar bize değil, kendilerine kötülük ediyorlardı. Demiştik ki, şu şehre girin, orada bulunanlardan dilediğiniz şekilde bol bol yiyip için, kapıdan eğilerek girin ve af dileyin ki hatalarınızı bağışlayalım. Biz iyi davrananlara fazlasıyla vereceğiz. Fakat zalimler kendilerine söylenenleri başka sözlerle değiştirdiler. Bunun üzerine yapmakta oldukları kötülükler sebebiyle zalimlerin üzerine gökten acı bir azap indirdik. Bir zamanlar Musa kavmi için su istemiş, biz de ona asanı taşa vur demiştik. Bunun üzerine taştan 12 göze fışkırdı. Her topluluk kendi içeceği yeri bildi. Allah'ın rızkından yiyin için, yeryüzünde fitne fesat çıkarmayın dedik. Hani siz, ey Musa, biz bir tek yiyecekle dayanamayacağız, bizim için Rabbine dua et de bize toprağın mahsullerinden, sebzelerinden, kabakgillerinden, sarımsağından, mercimeğinden, soğanından bitirsin demiştiniz. Musa ise, iyiyi kötüyle değişmek mi istiyorsunuz? Şehre inin.

istedikleriniz orada var dedi. Zillete, fakr-ı zarurete mahkum oldular. Allah'ın gazabına uğradılar. Bu durum, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve haksız yere peygamberleri öldürmelerinin, bütün bunlarda isyan etmeleri ve haddi aşmalarının sonucuydu. Şüphesiz iman edenler, Yahudilerden, Hristiyanlardan ve Sabiilerden de Allah'a ve ahiret gününe inanıp salih amel işleyenler için Rableri katında mükafatlar vardır. Onlar için herhangi bir korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyecekler. Hatırlayın ki sizden sağlam bir söz almış, üzerinize de dağı kaldırmıştık. Size verdiğimizi sıkı tutun, onda bulunanları daima hatırlayın. Umulur ki korunursunuz demiştik. Bundan sonra yine döndünüz. Eğer Allah'ın keremi ve rahmeti üzerinizde olmasaydı, muhakkak zarara uğrayanlardan olurdunuz. İçinizden cumartesi günü hakkındaki hükmü çiğneyenleri elbette bilirsiniz. Bu yüzden onlara aşağılık maymunlar olun demiştik. Biz bunu hem çağdaşlarına hem de sonradan gelenlere ibret veren bir ceza, muttakiler için de bir öğüt kıldık. Bir zaman Musa kavmine, Allah size bir inek kesmenizi emrediyor demiş, onlar da bizimle alay mı ediyorsun demişlerdi. Musa, cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım dedi. Bizim adımıza Rabbine dua et de onun nasıl olduğunu bize açıklasın dediler. Musa dedi ki, Allah şöyle buyuruyor, o yaşlı da değil, düve de değil, ikisinin arası bir inek olacak, hadi size emredileni yapın. Bizim için Rabbine dua et de renginin nasıl olacağını bize açıklasın dediler. Musa, o buyuruyor ki rengi parlak sarı, bakanların içini açan bir inek olacak dedi. Yine, bizim için Rabbine dua et de onun nasıl bir şey olduğunu bize iyice açıklasın. Çünkü bu sığır bize ayırt edilemez geldi. İnşallah doğrusunu buluruz dediler. Musa, Rabbim şöyle buyuruyor dedi. O henüz boyunduruk altına alınıp yer sürmemiş, ekin sulamamış, serbest dolaşan ve alacası bulunmayan bir inektir. İşte şimdi doğrusunu anlattın dediler ve ineği bulup kestiler. Ama az daha bunu yapmayacaklardı. Hani siz bir adam öldürmüştünüz de bu hususta birbirinize düşmüştünüz. Halbuki Allah sakladığınızı ortaya çıkaracaktı. Sonra kesilen ineğin bir parçasıyla ölüye vurun dedik. Böylece Allah ölüleri diriltir ve düşünesiniz diye size ayetlerini gösterir. Bundan sonra kalpleriniz yine katılaştı. Artık kalpleriniz taş gibi, hatta daha da katıdır. Taşın öylesi var ki ondan ırmaklar kaynar. Öylesi de var ki çatlayıp bağrından su fışkırır. Bazı taşlar da var ki Allah korkusuyla yuvarlanıp düşer. Allah yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir. Şimdi ey müminler, onların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Oysa onlardan bir zümre, Allah'ın kelamını işitirler, sonra o kelamı iyice anlamış olmalarına rağmen, yine de bile bile onu tahrif ederlerdi. Onlar, inananlarla karşılaştıklarında iman ettik derler. Birbirleriyle baş başa kaldıklarında ise, Allah'ın size açtıklarını, Tevrat'taki bilgileri Rabbiniz katında sizin aleyhinizde delil getirsinler diye mi onlara anlatıyorsunuz, bunları düşünemiyor musunuz derler. Onlar bilmezler mi ki gizlediklerini de açığa vurduklarını da Allah bilmektedir. İçlerinde bir takım ümmiler vardır ki kitabı bilmezler. Bütün bildikleri kuruntulardan ibarettir. Onlar sadece zan ve tahminde bulunurlar. Elleriyle kitap yazıp sonra onu az bir bedel karşılığında satmak için bu Allah'ın katındandır diyenlere yazıklar olsun. Elleriyle yazdıkları yüzünden vay haline onların ve yapıp ettikleri yüzünden vay haline onların. Sayılı birkaç gün dışında bize ateş dokunmayacak dediler. De ki, bu hususta Allah'tan söz mü aldınız? Böyleyse Allah sözünden dönmeyecektir. Yoksa Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? Hayır,
kim bir kötülük işler de kötülüğü kendisine çepeçevre kuşatırsa, işte bu kimseler cehennemliktirler. Onlar orada ebedi olarak kalırlar. İman edip hayırlı işler yapanlara gelince, onlar da cennetliktirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Bir zamanlar biz İsrailoğullarından, yalnız Allah'a kulluk edeceksiniz. Ana babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz. İnsanlara güzel söz söyleyin, namazı kılın, zekatı verin diyerek söz almıştık. Sonra içinizden küçük bir kesim dışında sözünüzden döndünüz. Hala da sırt çevirmektesiniz. Vaktiyle sizden birbirinizin kanlarını dökmeyeceğinize, birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayacağınıza dair de söz almıştık. Siz de kabullene geldiniz. Hala da buna şahitlik ediyorsunuz. Sonra işte şimdi sizler birbirinizi öldürüyorsunuz. İçinizden bir kesimi yurtlarından sürüyor, onlara karşı kötülük ve düşmanlıkta birbirinize arka çıkıyorsunuz. Esirler olarak size geldiklerinde de fidye verip kendilerini kurtarıyorsunuz. Halbuki onları sürgün etmek size haram kılınmıştı. Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? İçinizden bu şekilde davranan birinin dünya hayatındaki cezası ancak rezil rüsva olmaktır. Kıyamet gününde ise onlar azabın en şiddetlisine itilirler. Allah sizin yapmakta olduğunuzdan habersiz değildir. İşte onlar ahiret karşılığında dünya hayatını satın alan kimselerdir. Bu yüzden ne azapları hafifletilecek ne de kendilerine yardım edilecektir. Andolsun biz Musa'ya kitabı verdik. Ondan sonra da ard arda peygamberler gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya da açık kanıtlar verdik ve onu Ruhul Kudüs'le destekledik. Ama ne zaman size bir peygamber nefislerinizin hoşlanmadığı bir şey getirdiyse büyüklendiniz. Kimini yalanladınız, kimini de öldürdünüz, doğru değil mi? Yahudiler, kalplerimiz perdelidir dediler. Aksine inkarları sebebiyle Allah onlara lanet etmiştir. O yüzden çok az inanırlar. Onlara Allah katından ellerindekini, Tevrat'ı doğrulayan bir kitap gelince, daha önce kafirlere karşı zafer isterlerken, işte şimdi bilip tanıdıkları Kur'an kendilerine gelince onu inkar ettiler. Allah'ın laneti böyle inkarcılaradır. Allah'ın kullarından dilediğine peygamberlik ihsan etmesini kıskandıkları için Allah'ın indirdiğini inkar ederek kendilerini harcamaları ne kötü. Böylece onlar gazap üstüne gazaba uğradılar. Kafirler için alçaltıcı bir azap vardır. Kendilerine Allah'ın indirdiğine iman edin denilince biz sadece bize indirilene inanırız derler ve ondan başkasını inkar ederler. Halbuki o Kur'an, kendi ellerinde bulunan Tevrat'ı doğrulayıcı olarak gelmiş hak kitaptır. Resulüm, onlara de ki, şayet siz gerçekten inanıyor idiyseniz, daha önce Allah'ın peygamberlerini neden öldürüyordunuz? Andolsun Musa size apaçık mucizeler getirmişti. Sonra onun ardından haksızlıkla altın buzağı put edindiniz. Hatırlayın ki sizden sağlam bir söz almış, dağı da üzerinize kaldırmıştık. Size verdiklerimize sımsıkı sarılın, söylenenlere kulak verin demiştik. Onlar işittik ve isyan ettik dediler. İnkarları yüzünden kalpleri buzağı sevgisiyle dopdoluydu. De ki, eğer böyle inanıyorsanız imanınız size ne kötü şeyler emrediyor. Onlara, şayet Allah katında ahiret yurdu diğer insanlara değil de yalnız size aitse ve bu iddianızda doğruysanız, haydi ölümü isteyin bakalım de. Kendi elleriyle yapıp ettikleri işler sebebiyle hiçbir zaman ölümü temenni etmeyeceklerdir. Allah zalimleri iyi bilir. Yemin olsun ki onları insanların yaşamaya en düşkünü olarak bulursun. Müşriklerden de çok. Her biri ister ki 1000 sene yaşasın. Oysa çok yaşatılması hiç kimse

kimseyi azaptan kurtaramaz. Allah onların yapmakta olduklarını eksiksiz görür. Söyle Yahudilere, Cebrail'e kim düşmansa bilsin ki, Allah'ın izniyle önce gelen kitapları doğrulayıcı, müminler için bir hidayet rehberi ve müjdeci olarak Kur'an'ı senin kalbine indiren O'dur. Her kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşmansa bilsin ki, Allah da inkârcıların düşmanıdır. Andolsun ki sana apaçık ayetler indirdik. Onları ancak fasıklar inkâr eder. Ne zaman onlar bir söz verdilerse, yine kendilerinden bir grup onu bozup bir kenara atmadı mı? Zaten onların çoğu iman etmezler. Allah tarafından kendilerine yanlarında bulunanı Tevrat'ı tasdik edici bir elçi gelince, ehli kitabın bir kısmı Allah'ın kitabını sanki bilmiyorlarmış gibi arkalarını atıp terk ettiler. Onlar Süleyman'ın hükümranlığı hakkında şeytanların uydurup söylediklerine uydular. Gerçek şu ki Süleyman kafir olmadı. Fakat şeytanlar kafir oldular. Çünkü insanlara sihri, Babil'de iki meleğe, Harut'la Marut'a indirileni öğretiyorlardı. Halbuki bu iki melek, biz ancak imtihan vasıtasıyız, sakın küfre sapma demedikçe hiç kimseye bilgi vermezlerdi. Fakat onlar bu iki melekten karıyla koca arasını açacak şeyleri öğreniyorlardı. Oysa Allah'ın izni olmadıkça onunla hiç kimseye zarar veremezlerdi. Yine de kendilerine fayda sağlayanı değil, zarar vereni öğreniyorlardı. Andolsun onlar bunu sihri satın alan kimsenin ahiretten nasibi olmadığını çok iyi biliyorlardı. Karşılığında kendilerini sattıkları şey ne kötüdür bir bilselerdi. Eğer onlar iman edip kendilerini kötülükten korusalardı, şüphesiz Allah tarafından verilecek sevap daha hayırlı olacaktı. Keşke bunu bilselerdi. Ey iman edenler! Ra'ina demeyin, unzurna deyin ve iyi dinleyin. Kafirler için elem verici bir azap vardır. Ehli kitaptan kafirler ve putperestler, Rabbinizden size iyi bir şey indirilmesini istemezler. Halbuki Allah rahmetini ancak dilediğine tahsis eder. Allah büyük lütuf sahibidir. Biz bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya onu unutturursak, mutlaka daha iyisini veya benzerini getiririz. Bilmez misin ki Allah her şeye kadirdir? Yine bilmez misin ki göklerin ve yerin mülkiyet ve hükümranlığı yalnız Allah'ındır? Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de yardımcı vardır. Yoksa daha önce Musa'ya sorulduğu gibi siz de peygamberinize sorular sormak mı istiyorsunuz? Kim imanı küfre değişirse şüphesiz dosdoğru yoldan sapmış olur. Ehli kitaptan çoğu hakikat kendilerine apaçık belli olduktan sonra sırf içlerindeki haset duygusundan ötürü sizi imanınızdan vazgeçirip küfre döndürmek istediler. Yine de siz Allah hükmünü ortaya koyuncaya kadar affedin ve hoş görün. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Namazı kılın, zekatı verin. Önceden kendiniz için ne hayır yaparsanız, onu Allah katında bulursunuz. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı eksiksiz görür. Onlar, Yahudi ve Hristiyan olanlar hariç, hiç kimse cennete giremeyecek dediler. Bu onların kuruntusudur. De ki, eğer sözünüzde doğruysanız, kesin kanıtınızı getirin. Bilakis, kim güzel niyet ve davranış sahibi olarak kendini Allah'a teslim ederse, Rabbinin katında onun mükafatı vardır. Öylelerine korku yoktur. Onlar üzülmeyecekler de. Hepsi de kitabı okumakta oldukları halde Yahudiler, Hristiyanlar hiçbir gerçeğe dayanmıyor dediler. Hristiyanlar da, Yahudiler hiçbir gerçeğe dayanmıyor dediler. Bilmeyenler de onların dediklerine benzer şeyler söylediler. Allah ayrılığa düştükleri konularda kıyamet günü aralarında hükmünü verecektir. Allah'ın mescitlerinde onun adının anılmasına engel olan ve onların harap olması

parası için çalışandan daha zalim kim olabilir? Aslında bunların oralara ancak korka korka girmeleri gerekir. Böyleleri için dünyada rezillik var, ahirette de onlar için büyük azap vardır. Doğu da Allah'ındır, batı da. Nereye dönerseniz Allah'ın zatı oradadır. Şüphesiz Allah, zat ve sıfatlarında sınırsızdır. Her şeyi bilmektedir. Allah çocuk edindi dediler. Haşa, o bundan münezzehtir. Bilakis göklerde ve yerde ne varsa yalnız O'nundur. Hepsi de O'na boyun eğmişlerdir. O, göklerin ve yerin eşsiz, örneksiz yaratıcısıdır. Bir şeyin olmasını dilediğinde O'na ol der, hemen oluverir. Bilgiden yoksun olanlar, Allah bizimle konuşmalı veya bize bir mucizeli işaret gelmeli değil miydi dediler. Bunun gibi onlardan öncekiler de onların dediklerinin benzerini demişlerdi. Kalpleri hep birbirine benziyor. Biz gerçeği kabul edenlere ayetleri açıkladık. Doğrusu ey peygamber, biz seni hakla desteklenmiş bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Yakıcı azaba mahkum olanlardan sen sorumlu değilsin. Sen onların dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hristiyanlar da senden asla memnun kalmayacaklardır. De ki, asıl doğru yol ancak Allah'ın yoludur. Eğer sana gelen ilimden sonra onların arzularına uyarsan, bilesin ki artık Allah sana ne dost ne de yardımcı olacaktır. Kendilerine kitap verdiğimiz ve onu hakkını vererek okumakta olanlar var ya, işte kitaba iman edenler onlardır. Ama her kim onu inkar ederse, işte asıl kaybedenler onlardır. Ey İsrailoğulları! Geçmişte size verdiğim nimetimi ve sizi diğer topluluklara üstün kıldığımı hatırlayın. Öyle bir günden korkun ki, o gün kimse başkası için bir şey ödeyemez. Hiç kimsenin yerine başkası kabul edilmez. Kimseye şefaat fayda vermez. Onlara asla yardım da yapılmaz. Vaktiyle Rabbi İbrahim'i bazı sözlerle sınayıp da, İbrahim onları eksiksiz yerine getirince, ben seni insanlara önder yapacağım buyurmuştu. İbrahim, soyumdan da deyince Rabbi, vadim zalimleri kapsamaz buyurdu. O zaman biz o evi insanların gidip gelip ziyaret edecekleri bir makam ve bir güvenlik yeri yaptık. Siz de İbrahim'in makamından kendinize namaz kılacak bir yer edinin. İbrahim ve İsmail'e de tavaf edecekleri için kendini ibadete verecekler, rükû ve secde edecekler için evimi temiz tutun diye talimat verdik. İbrahim, Rabbim, burayı güvenli bir şehir yap. Halkından Allah'a ve ahiret gününe inananları da çeşitli ürünlerle rızıklandır diye dua etmişti. Allah buyurdu ki, inkar edene de az bir süre dünya nimetleri veririm. Ama sonunda onu cehennemin azabına sürerim. O ne kötü bir sondur. İbrahim, İsmail'le birlikte o evin, Kabe'nin temellerini yükseltiyordu. Ey Rabbimiz! Bizden bunu kabul buyur. Şüphesiz sen işitensin, bilensin. Ey Rabbimiz! Bizi sana teslim olanlardan eyle. Soyumuzdan da sana teslim olacak bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerimizi göster. Tevbemizi kabul et. Şüphesiz tevbeleri kabul eden, merhameti bol olan yalnız sensin. Soyumuzdan onlara senin ayetlerini okuyacak, kitabı ve hikmeti öğretecek, onları arındıracak bir elçi çıkar Rabbimiz. Çünkü yalnız sensin kudret ve hikmet sahibi. Kendine cahilce kötülük edenden başka kim İbrahim'in getirdiği dini reddeder? Oysa biz gerçekten onu dünyada seçkin kıldık. Şüphesiz ki o ahirette de iyiler arasında yer alacaktır. Çünkü Rabbi ona bana teslim ol buyurmuş, o da alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. İbrahim de bu dini oğullarına vasiyet etti, Yakup da. Oğullarım, Allah sizin için bu dini seçti.
Öyleyse yalnız ona teslim olmuş müminler olarak can verin dediler. Yoksa Yakup son nefesini verirken siz orada mıydınız? O sırada Yakup oğullarına benden sonra kime kulluk edeceksiniz demiş. Onlar da senin ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek ilaha kulluk edeceğiz. Biz sadece ona teslim olduk demişlerdi. Onlar bir ümmetti gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorguya çekilecek değilsiniz. Onlar, Yahudi veya Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız dediler. Sen de şöyle de. Hayır, biz Hanif olan İbrahim'in dinine uyarız. O müşriklerden değildi. Biz Allah'a ve bize indirilene, keza İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilenlere, yine Musa ve İsa'ya verilenlere ve bütün peygamberlere, Rableri tarafından gönderilenlere inandık. Onlar arasında ayrım yapmayız. Biz ona teslim olmuşuzdur deyin. Eğer onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa, kesinlikle doğru yolu bulmuş olurlar. Fakat eğer yüz çevirirlerse, bilesin ki bir ayrılıkçılığın içindedirler. O takdirde artık onlara karşı Allah sana yeter. O işitendir, bilendir. Allah'ın boyasıyla boyandık. Boyaca ondan daha güzel olan kim vardır? Biz yalnız ona kulluk ederiz deyin. De ki, Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbiniz olduğu halde onun hakkında bizimle tartışmaya mı kalkışıyorsunuz? Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size aittir. Biz ona gönülden bağlanmışızdır. Yoksa siz İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunların Yahudi yahut Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki, siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? Allah katından gelmiş olup kendinde bulunan bilgiyi gizleyenden daha zalim kim vardır? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Onlar bir ümmetti gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorguya çekilecek değilsiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

Hayat bu. Hayat bu. Bazen güneşli, bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sükunet, bazen vaveyla. Hayat bu. Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansızın. Bitiverir ansızın. Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Dilin zararı yüzünden insan hayatını bile kaybedebilir. İnsan yaşadıkça düşündüklerini saklayamaz, konuşmak zorundadır. Ama gerekli olanı söylemeli. Bununla beraber insanın konuşması için bir şey sorulmuş olmalı. Sorulmazsa ağzını

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.
1: El Kayyum. Alemleri ayakta ve diri tutan. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Varlıklarla birbirine ve kendi varlığına bağlayan Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Doğrulup ayakta durmak, devam ve sebat etmek, bir işin idaresini üzerine almak, gözetip korumak anlamındaki kıyam kelimesinden türeyen kayyum esması, her şeyin varlığı kendisine bağlı olan, kainatı idare eden anlamına gelir. Hay esmasıyla anlam yakınlığı bulunan kayyum esması, Kitab-ı Mübin'de birlikte geçmekte, hayatın hem başlangıcının hem devamının Rabbin elinde olduğunu ifade etmektedir. Allah'ın kayyum oluşu, her fiil ve buyruğunda adaletli olmasıyla, hikmetle gerçekleştirmesiyle, her canlının fiil ve davranışını yanındaymış gibi bilerek varlığını devam ettirmesini sağlamasıyla tecelli eder. Yani kayyum olan Rabbimiz varlığın devamlılığını ayakta tutar, hiçbir an geri bırakmaz, varlığın boşluğa düşmesine izin vermez. Peki böyle bir Rabbin huzurunda nasıl olmak gerekir? Kayyum esması bende nasıl tecelli eder? Gel bunun üzerine biraz düşünelim. Allah'ın varlığının alemle ilişkisi, insan bedeninin ruhla ilişkisine benzer. Bizi birbirimize güzel gösteren şu bedenlerimizin varlığını nasıl devam ettirdiğini bir düşünelim. Saçımızdan tırnağımıza kadar her zerremizde canlılık olan şu bedenimizi ayakta tutan, bizi birbirimize bağlayan

0: şey nedir? Bedenin içine nüfuz etmiş ruhumuzdur, değil mi? Allah şu bedenin içine öyle bir ruh doldurmuş ki, en derininden her bir uç noktasına kadar ulaşan. Bu yüzden canlıyım. Bu yüzden bedenim varlığını devam ettirebiliyor. Rabbim ruhumu çekip alsa bedenimden, bir elin eldivenin içinden çıktığı gibi çıkıverse, bedenin ne anlamı kalır? Eldivenin tek başına hiçbir işlevi var mı içinde el olmasa? Bedenin hiçbir işlevi var mı içinde ruh olmasa? Eriyip gider tek başına kaldığında. Demek ki şu vücudumuza zindeliği, sıhhati, güzelliği veren aslında ruhum. Bedenim ruhuma muhtaç. Onunla var olabiliyor ancak. İşte Rabbin alemlere verdiği canlılık da böyledir. Alemler zerreden küreye Rabbin varlığıyla can bulur. Allah kainatın her zerresine nüfuz etmiştir. Onunla canlılık devam eder. Nasıl ki bedenimi ayakta tutan ruhumdur, alemi ayakta tutan da Rabbimizdir. Onun elini bir an çekmesi, varlığın devamlılığının bitmesi demektir. Onsuz alemin bir anlamı olmaz. Alemin kaim oluşu, Rabbin kayyum esmasının tecellisidir. Bize şu hayatı verene hamdolsun. Hayatın tamamı Rabbin elindeyse ve her an her şekilde Rabbimiz dilediği için devam ediyorsa, bunda Rabbin ilmi de olması gerek, değil mi? Her şeyi bir nizam içinde işleten Rabbimiz, bizim işlerimizi ihmal etmiş olamaz. Demek ki bizim hayatımızda da bir nizam var. Bunu biliriz. Biliriz ama yaşarken hep zorlanırız. Öyle bir boşluğa düşeriz ki sanki tek başımızaymışız da Rabbin olan bitenden haberi yokmuş gibi hissederiz. Halbuki öyle midir? Hayatta her zaman, her an her şey tamamdır aslında. Tam da olması gerektiği gibidir. Benim olmasını istediğim gibi olmayabilir ama olması gerektiği gibidir. Allah'ın olmasını uygun gördüğü şekilde yürür işler. Eksik hisseden bizim zihnimizdir. Demek ki bir şey değişecekse düşüncelerimizin değişmesi gerek. Kayyum olan Allah bütün alemi ayakta tutuyorsa hesabını biliyordur. Bir şeyleri eksik bırakan biz olabilir miyiz? Geçmişte yahut gelecekte dolaşırken şu an burada olduğumuzu unutuyor olabilir miyiz? Kaygılarımız, vesveselerimiz, olmasını istediklerimiz bizi şu anı yaşamaktan alıkoyuyor. Endişelenerek yaşadığımız anın hakkını vermemize izin vermiyor olabilir mi? Rabbimiz bizi doğru düşünen, ferasetli kullarından eylesin. O halde bize düşen ne bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Hayat akıyor. Hem de öyle hızlı akıyor ki bazen zihnimizin yaşananları kavramasına bile fırsat vermiyor. Benim hızla akıp giden bu hayatın bir parçası olduğumu kabul etmem gerek. Gerçekleşen ne varsa olması gerektiği gibi olmuştur. Nedenlerle çırpınmamın bir anlamı yok. Benim o olayla ilgili düşüncelerim ve verdiğim tepkiler önemli. Başıma gelmiş bir olayı değiştiremem ama düşüncelerimi değiştirebilirim. Düşüncelerim değişirse tavrım değişir. Tavrım değişirse hayatım değişir. Rabbimin benden dilediği, olaylara müdahale etmem değil, o olaylar karşısında sergilediğim tavırlarda ahlaklı olmamdır. Ben olan bir varlığım. Oluşum sürekli, yeniden ve yeniden yaratılıyorum. Bu yaratılışın hakkını vermeyi dilerim Rabbimden. Geçmişin derdine, geleceğin kaygısına takılıp içinde bulunduğum anın hakkını verememekten Rabbime sığınırım. Bilirim ki Rabbim kayyumdur. Her şeyi ayakta tutan, her varlığın devamlılığını sağlayan O'dur. O'nun hükmünde olan hiçbir şey aksamaz, her bir işin bir hikmeti vardır. O halde bana Rabbimin huzurunda kaim olacağım gün için hazırlanmak düşer. İçinde olduğum her olayda da Rabbimin kayyum esması tecelli ediyor. Benim o olayın içinde oluşumda da, o olayın devamlılığında da. Olan oluyor, benim ne olmam lazım? Bu devamlılığın bir parçası olarak yaratıldıysam, olanı kabul edip ne yapmam gerektiğine bakarım. Nasıl davranmam gerek? Ne yaparsam Rabbim benden razı olur. Bu hep zihnimde durmalı. Hayat anlardan ibaret. Yaşadığım her anda Rabbim var. Ben farkında mıyım? Farkına varmamı diliyor Rabbim benden. Ben de Rabbimden dilerim o halde. Beni direnmeyi bırakıp kendisine hakkıyla teslim olanlardan eylesin. Kendisinden başka ilahın olmadığı Hayyu Kayyum. Sen ki her daim kaim ve var olansın. Kimseye muhtaçlığın yoktur. Ama benim sana muhtaçlığım her andır. Senin Kayyum esman olmasa varlığım devam edemez bildim. Göklerin ve yerin ve ikisinin arasındaki her şeyin hükümdarı sensin. Beni sana hakkıyla teslim olanlardan eyle. Amin.
1: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin, sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin, kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayr eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle, hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün

Planet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 17 Ağustos 2026 Pazartesi. Hicri takvime göre 4 Rebiülevvel 1448. Rumi takvime göre 4 Ağustos 1442. Tarihte bugün. Gölcük, Kocaeli depremi. 1999. Arka sayfa. Günün konusu. Heva ve nefsin esiri olmadan yaşamak. Heva, terim olarak akıl ve din tarafından yasaklanan kötü arzulara karşı nefsin eğilimidir. Nefis ise Arap dilinde ruh, hayat, nefes, varlık, zat, insan, can, candan kinaye olarak akıcı haldeki kan anlamlarındadır. İslam geleneğinde de insanın içindeki kötü duyguların, meşru olmayan isteklerin kaynağı karşılığında kullanılmıştır. İnsan özgür iradesiyle kendi lehine veya aleyhine karar verecek ve bu kararından da kendisi sorumlu tutulacaktır. Dolayısıyla erdem, süfli arzulara sahip olmamak değil, bu tür duygular nefiste uyandığı zaman onları dizginleyebilmektir. Bunun yolu da nefse ızdırap çektirmek suretiyle onu köreltmeyi esas alan yaklaşımla hareket etmek değildir. Bu, Müslümanlığın özüyle bağdaşmamaktadır. Dinimizde nefsi kötülemek ve ezmek değil, tezkiye etmek ve arındırmak esastır. Günümüzde dini ve ahlaki kaygıların bireysel ve toplumsal yaşamda tecrit edilmeye çalışılması, nefsi ayartan unsurların her geçen gün artması, toplumu sarsan sorunların büyümesine sebep olmaktadır. Bir ayet. Sana gelen bu ilimden sonra eğer sen onların heva ve heveslerine uyarsan, Allah tarafından senin için ne bir dost vardır ne de bir koruyucu. Rad Suresi 37. Ayet. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
6: karşılıksız sevenler, kadir kıymet bilenler, üzerine güneş değmeyenler, hesap etmeden verebilenler, ben değil, biz diyebilenler, herkese merhamet edebilenler, yolu yönü haktan yana olanlar,
8: aralarında selamı yayanlar,
6: doğrudan yana olanlar, mazluma kol kanat olanlar, yol açan,
8: yol olan,
6: yolda olanlara.
9: Hayırlı sabahlar.
10: Efendim, yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına toprağına.
9: Hayırlı sabahlar.
10: Hayırlı sabahlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç. Sunan Çağatay Yetik.
11: Efendim hayırlı bereket.

bereketli sabahlar diliyoruz. Bereketli güzel bir hafta diliyoruz efendim. Hafta başında, haftanın ilk mesai gününde huzurlarınızda ve kulaklarınızdayız. 17 Ağustos Pazartesi sabahında sizlerle birlikteyiz efendim. Şükürler olsun kavuşturan Mevlamıza ve Yüce Rabbimizin rahmeti, mağfireti, esirgemesi ve selamı tüm İslam aleminin üzerine olsun. Siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Mevlam günümüzü, haftamızı huzurlu eylesin, bereketli eylesin. Aynı şekilde bol kazançlı eylesin, bol dualı eylesin. İnşallah dualarınızda olmak duasıyla efendim. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. Reyhan Sevinç yapımcılığında bendeniz Çağatay Yetik sunumuyla hayırlı sabahlar başlıyor efendim. Hoş geldiniz.

Efendim gündem bölümüne geçiyoruz ve gazete haber başlıklarımızı sizlerle buluşturacağız. Mısır ittifaka katılabilir diyor haber manşetinde. El Cezire'ye konuşan Başkan Erdoğan dünyaya önemli mesajlar verdi. Mekke Anlaşması'na istinaden imzalayan ülkelerden biri dış saldırıya maruz kalırsa birleşik adımlar atılacak. Anlaşma dünyaya mesaj, Mısır'ın katılımı önemli. Suriye'de Kürtler barıştan paylarını alacak, Şam'a gidebilirim dedi Erdoğan ve Gazze ile alakalı olarak da Türkiye Filistin'i yalnız bırakamaz, desteklemek için gereken her şeyi yapacağız dedi. Trump Mekke Anlaşması cesur ve önemli bir adım dedi. Öte yandan güçlü devlet farkı diyor efendim. Devletin enkaz altında kaldığı 27 yıl önceki Marmara depremi, acziyet 3 yıl önceki asrın felaketi ise diriliş mucizesi olarak tarihe geçti. 17 Ağustos 1999'da Marmara depremi sesimi duyan var mı feryatlarıyla hafızalarda yer etti. Afetlere hazırlıktaki zafiyet, iletişim ve koordinasyon rezaleti deprem kadar can aldı. Hükümetten ilk açıklama 6 saat sonra gelmişti. Ekipler ve yardımlar 48 saat sonra ulaştırılabilmişti. Evleri yıkılan 200 bin vatandaşsa yıllarca yuvasız kaldı 99 Marmara depreminde. Öte yandan 6 Şubat 2023'teki asrın felaketi ise devletin hızlı refleksi sayesinde asrın dirilişi olarak tarihe geçti. Ekipler 13. dakikada enkazlara ulaştı. Depremin ilk saatlerinde binlerce vatandaş kurtarıldı. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri kısa zaman içerisinde hava köprüsü kurdu. Uçaklar, helikopterler, gemiler ve binlerce personel bölgeye sevk edildi deniliyor efendim. Dünyaya örnek bir diriliş hikayesiydi ve 3 yılda 455 bin konut, devlet enkazda çadırda yeni evinin kapısını açarken de vatandaşının yanındaydı deniliyor efendim haber özetinde. Öte yandan Gazze'de anne olmak en büyük dram. Terörist İsrail ateşkes süresince Gazze'de 4091 kişiyi katletti. Abluka yüzünden sıradan ihtiyaçlar için büyük mücadele gerekiyor. Binlerce anne çocuklarının önüne bir tabak yemek bile koyamıyor denilmiş efendim. Öte yandan Türkiye ve 7 ülkeden ortak Gazze uyarısı, barışın önündeki en büyük engel İsrail deniliyor efendim. Diyarbakır'da 50 yıllık hasretin bayramı denilmiş, vatandaş çok yorulmuş ama son gelişmelerden oldukça heyecanlı, herkes aynı şeyi söylüyor, huzurda hayır var, mutluluk var, bereket var, yanık çarşıda bir esnaf yıllarca bizi kandırdılar, çocuklarımıza daha kaçırdılar, terörsüz Türkiye geç bile kaldı diyor denilmiş efendim, Diyarbakır'daki vatandaşların ortak söylemleri. Bir diğer haber başlığımıza bakacağız. Mavi vatandan yeşil vatana çıkarma. Marmaris'teki orman yangınında karadan ulaşımın imkansız olduğu sarp arazilerdeki alevlere deniz kuvvetlerinin çıkarma gemileriyle taşınan arazözlerle müdahale edildi. Marmaris'te özellikle Adaköy'de önceki gün orman yangınının çıktığı arazinin dik ve karadan ulaşımın olmaması üzerine deniz kuvvetleri harekete geçti. Çıkarma gemilerine yüklenen arazözler sarp araziye denizden ulaştırıldı. Aksaz Üst Komutanlığından hareket eden gemiler sahil güvenlik botları ve büyük su atabilen gemilerle topyekün mücadelede başladı ve gece görüşlü 3 helikopterin de müdahale ettiği alevler kontrol altına alındı. Öte yandan 11 kişi tutuklandı. Adalet Bakanı Gürlek 1 Haziran'dan bu yana 64 orman yangınına ilişkin 43 şüphelinin tespit edildiğini, bunlardan 11'inin tutuklandığını, 18'ine adli kontrol uygulandığını belirtti. Öte yandan Körfez, Mekke gibi alternatif arıyor denilmiş. Amerikan Washington Post gazetesi, Amerika'dan memnuniyetsizlik duyan Körfez ülkelerinin Mekke savunma anlaşması gibi alternatif seçenekleri değerlendirdiğini yazdı. Gazete, ABD-İran gerilimi sırasında Körfez ülkelerin Washington'la ilişkilerinde hayal kırıklığının arttığını ve bölge ülkelerinin alternatifleri değerlendirdiğini savundu. Avrupalı bir yetkili de Mekke Anlaşması'nı işaret ederek bu üç güçlü Müslüman ülkenin savunma ortaklıklarının çeşitlendirmeye çalıştığını gösteriyor yorumunu yaptı denilmiş. Öte yandan İsrail Trump planını reddetti. Türkiye dahil 8 ülke kınadı deniliyor efendim. Bir diğer haber başlığındaysa FETÖ'cüler Baylok, bunlar Gleypor kullanmış deniliyor efendim.

efendim. İçişleri Bakanı çiftçi, FETÖ'cüler Baylok kullanıyorlardı. Bu örgütün üst yönetiminin ise kullandığı Gloper diye bir uygulama var. 3 kademeli doğrulamayla girilebiliyor sisteme denilmiş. Öte yandan 27 yıl geçti, acıdan ders çıkaramadık. Bugün 18 bin kişinin öldüğü Marmara depreminin 27. yıl dönümü. Felaketin ardından hayata geçirilen DASK uygulaması istenen seviyeye ulaşmadı. Zorunlu deprem sigortası poliçesi bulunan konutların %'lik oranı ise %58'de denilmiş efendim haber özetinde. Öte yandan kanseri milli cihazla teşhis SMA ilacı da üretilebilecek. Sağlık Bakanı Memişoğlu ilaç ve sağlık teknolojisindeki millileşme adımları ile ilgili konuştu. Kanser, SMA gibi hastalıkların ilaçlarını üretir hale geleceğiz. Planlanan 8 yerli aşıdan en az 6'sı sözleşme aşamasına ulaştı dedi. Aselsan'ın ürettiği yapay zeka destekli röntgen cihazı şüpheli lezyonlar anında tespit edecek iki yerli ultrason cihazı yolda dedi denilmiş efendim. Uzmanlar uyarıyor, ilaçları dolapta saklamayın denilmiş. Aynı haber içerisindeki alt haber başlıkta, detaylarına birazdan bakacağız tabii ki. Türkiye'siz kaybederiz diyor efendim bir diğer haber başlığında. Öte yandan el uzatma sırası şimdi bizde denilmiş. 17 Ağustos Marmara depreminin üzerinden 27 yıl geçti. 17.480 kişinin can verdiği felakette Bülent ve Elif Şentürk'te büyük acılar yaşadı denilmiş. Gönüllü olup can kurtarıyorlar şu anda. Bir diğer haber başlığına bakacağız efendim. Özellikle Mekke anlaşmasını yazıyor gazete. Trump'tan Mekke anlaşmasına övgü var denilmiş haber özetinde. Özetler, başlıklar bu şekilde birinci sayfada yerini alıyor. Birazdan detaylara geçeceğiz ama öncesinde hem bir güzel eserimizi sizlerle buluşturalım hem de ardından programın ilk mesajlarını bekliyoruz efendim. Değerlendirmek üzere 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim devam ediyoruz ve hemen şöyle mesajlarımıza bakacağız. Gaziantep'ten selamünaleyküm ve aleyküm selam. Sevgiler, selamlar olsun. Sizden gönlümü verdim, alsan ezgisini istiyor. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar. İsçehisar 4 yoldan Lokman Çetin Elsa'daki eser bugün ilçemizin pazarı olması nedeniyle bütün pazarcı kardeşlerimize, tüm esnafımıza armağan olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. Amin. Esnafımıza bol bereketli kazançlar diliyoruz. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Konya'dan Elif Sena. Hafızlık yapıyorum. Şu anda annemle okuluma gidiyoruz ve sizi dinliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Sıradaki eser Almanya'da olan abimle babama armağan olsun. Hayırlı günler, hayırlı yayınlar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Konya'ya, sizlere, bütün hafızlarımıza selam olsun. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar diliyoruz Çağatay Bey. Hayırlı sabahlar efendim, aleykümselam. Programa güzel bir eserle giriş oldu. Güzel Mevlamızın ismi anıldı. Bizler de her cuma mescitte Gazze'deki tüm Müslümanlara dua ediyoruz. Allah razı olsun efendim. Dualarımızda olsun her daim. Özgür Filistin ve özgür Gazze'miz. Mehtap Hanım, teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Diyanet Radyomuz, hayırlı sabahlar. Herkese yeni hafta sağlıklı, huzurlu günler getirsin. Allah'ın selameti, bereketi üzerimize olsun. Amin. Deniz ben, selamlar. Bizden de sizlere selam olsun efendim. Ya Rabbel Alemin, yeni haftada işlerimize kolaylık, ömrümüze ve rızkımıza hayırlı bereketler nasip eyle. Hastalarımıza şifa, dertli olanlarımıza deva, gönüllerimize ferahlık bağışla. Hanelerimizi, memleketimizi, bütün İslam alemini her türlü kazadan, beladan, afetten muhafaza eyle Mevlam. Amin. Osman Erdem Kahramanmaraş'tan bu güzel duasıyla eşlik etti programımıza. Teşekkür ediyoruz efendim. Allah razı olsun. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. Diğer dinleyicilerimiz bekliyoruz sizin de mesajlarınızı.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor.
1: Efendim haber detayımızla devam ediyoruz. Erdoğan'dan El Cezire'de kritik mesaj, Mısır Mekke ittifakına katılabilir dedi Başkan Erdoğan. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na katılabileceğini söyledi. El Cezire Arapça kanalına verdiği röportajda Kahire'nin katılımının mümkün olduğunu belirten Erdoğan, paktın yeni üyelere açık olduğunu vurguladı. Erdoğan, bu anlaşma dünyaya önemli bir mesaj verdi dedi.

7 Ağustos tarihinde imzalanan ve Mekke Paktı olarak anılan anlaşmaya göre 3 ülkeden birine yapılan saldırı tümüne yapılmış sayılacak. Gazze'deki savaşa ilişkin değerlendirmesinde ise Başkan Erdoğan Türkiye'nin Filistinlileri yalnız bırakmayacağını vurguladı. Erdoğan Türkiye Gazze'yi yalnız bırakamaz ve desteklemek için gereken her şeyi yapacağız dedi. Hamas'ın üzerine düşen yükümlülükleri iyi niyetle yerine getirdiğine dikkat çeken Erdoğan, buna karşın İsrail'in savaşı sürdürdüğünü belirtti. Türkiye'nin Suriye'de istikrarı desteklemek için de elinden gelen her şeyi yapacağını söyleyen Erdoğan, Suriye'yi ziyaret etme planı olduğunu dile getirdi. Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi üyeliği kabul etme konusunda istekli görünmediğini belirten Başkan Erdoğan, üyeliğin artık Ankara için bir öncelik olmadığını söyledi. Erdoğan bu durumda kaybeden tarafın Avrupa olacağını da ifade etti. Öte yandan Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la F-35 savaş uçakları konusunda yaptığı görüşmeye değindi. Trump'tan F-35'ler konusunda söz aldığını anlatan Erdoğan, verilen sözün yerine getirilmesini beklediğini kaydetti. Trump ise anlaşma cesur bir adım, inanılmaz dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na destek verdi. Trump sosyal medya paylaşımında, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın anlaşmayı imzalamış olmalarını görmekten büyük mutluluk duyuyorum ifadelerini kullandı. Anlaşmanın Orta Doğu'nun bir araya geldiğini, ülkelerin kendilerini daha etkili bir şekilde savunabileceklerini gösterdiğini belirtti. Trump, söz konusu 3 ülkenin büyük liderlerini tebrik ediyorum, bu büyük, cesur ve önemli bir ilk adım, inanılmaz dedi Trump yaptığı sosyal medya paylaşımında. Efendim, eser arası vereceğiz. Hemen sonrasındaysa mesajlarınızı bekliyoruz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Mesajlarımızla devam ediyoruz. Selamünaleyküm. Çağatay Bey aleykümselam. İstanbul'dan Yusuf, hastane bahçesinde araç içinde Diyanet Radyomuzu dinliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Sıradaki eser şifa bekleyen hastalar için istiyoruz. Teşekkürler. Tüm hastalarımız başta olmak üzere her birimize Mevlam Şafi ismi hürmetiyle şifalar nasip eylesin efendim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nevşehir'den Hasan Hüseyin, sizleri dinliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Eserlerimiz sizlere darmağan olsun. Boykota devam. Teşekkür ediyoruz. Devam ediyoruz efendim boykota. Esselamu aleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı sabahlar, güzel yayınlar sizleri. Kahramanmaraşlı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden dinliyoruz. Mustafa Kurt. Teşekkür ediyoruz efendim. Selam olsun bizden de sizlere ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bizleri dinleyen bütün kıymetli dinleyicilerimize selam olsun efendim. Güzel bir eserimiz var sırada, armağanımız olsun. Hemen sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim haberlerimizle devam ediyoruz. Diyanet İşleri Başkanı Arpa Guş, Sırbistan İslam Birliği bünyesindeki birleşme kararını memnuniyetle karşıladı. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpa Guş, Sırbistan İslam Birliği meşiatıyla Sırbistan İslam Birliği riyaseti arasında yürütülen müzakerelerin olumlu sonuçlanmasını ve iki yapının tek çatı altında birleşmesine ilişkin ortak bildirinin imzalanmasını memnuniyetle karşıladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada Sırbistan İslam Birliği meşihatıyla Sırbistan İslam Birliği riyaseti arasında yürütülen müzakerelerin olumlu sonuçlandığını ve tek bir çatı altında birleşmeye dair ortak bildirinin imzalanmış olduğu büyük bir memnuniyetle öğrenmiş bulunmaktayım. Alınan bu kararın başta Sırbistan'da yaşayan Müslüman kardeşlerimiz olmak üzere Balkanlara hayırlar getirmesine temel

temenni ediyorum dedi Başkan Arpaguş yaptığı açıklamada. Efendim mesajlarınıza da hemen bakacağız. Selamünaleyküm, aleykümselam, hayırlı sabahlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Kırıkkale'den sevgiler, selamlar sizlere. Bizden de sizlere selam olsun efendim. Özellikle haftanın başında ilk günümüzde, ilk mesai vaktinde sizlerle birlikteyiz. Teşekkür ediyoruz, biz teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm, Konya'dan hayırlı sabahlar, hayırlı işler diliyoruz. İş yolunda olan bütün dinleyicilerinize çok teşekkür ediyoruz efendim. İşe gitmek üzere hazırlık yapan bütün kıymetli dinleyicilerimize bizler de selamlarımızı iletelim. Keza yollarda bizlere kulak veren bütün değerli dinleyicilerimize selam olsun efendim. Şu güzel eserimiz de armağan olsun, ardından tekrar devam edelim programımıza.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor.
1: Devam ediyoruz efendim. Çocukların üzerinde ölümün gölgesi var Gazze'de. Siyonist İsrail ateşkese rağmen Gazze'de masum sivillere kan kusturuyor. Hamas kaynaklarının dünya kamuoyuna duyurulması için özel bilgiler ve çabalarla demeçler verdiğini yazıyor gazete. Gazze'de ateşkes döneminde dahi süren zulmün boyutunu gözler önüne seriyor. Rakamlar yaşanan insanlık dramının çarpıcı bilançosunu ortaya koyuyor. Anlaşma sürecinden itibaren ateşkes 4091 kez ihlal edildi. 1262 Filistinli hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenlerden 300'ü ise çocuk. Gazze'ye girmesi gereken 180 bin yardım kamyonunun yalnızca 63.094'ü ulaştı. Temiz suya erişim ise çok kısıtlı. İşgal güçleri Gazze'de ayakta kalan evleri uzaktan yıkmak için 4 pervaneli insansız hava araçları kullanarak yerle bir ediyor. Hamaslı yetkililer ölümün gölgesinde Gazze'li çocuklar üzerinde kol gezdiğini söylüyor denilmiş. Barışın önündeki tek engel İsrail. Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin dışişleri bakanları İsrail'in Gazze planını uygulamasını reddetmesine tepki gösterdi. ABD Başkanı Trump'ın planlarının uygulanmasını tamamlamaya yönelik yol haritasını ve Filistin devletini reddetmesini kınayan bakanlar, bunun adil ve kalıcı barışın sağlanması çabalarını temelden baltaladığını kaydetti. Açıklamada bu red Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarının geri kalanında barışın sağlanmasına yönelik çabaların engellenmesinden artık İsrail'in sorumlu olduğunu teyit etmektedir ifadeleri kullanıldı. Filistinli gruplar tarafından kabul edilen planın Mısır, Katar, Türkiye, ABD, Gazze Yüksek Temsilcisi ve Barış Kurulu'nun kapsamlı arabuluculuk çabalarının sonucu olduğu vurgulanan bakanlar, özellikle söz konusu planın Gazze'nin yeniden inşası açısından hayati bir dönüm noktası teşkil ettiğini kaydetti. Açıklamada sürecin ilerlemesinde Amerika'nın sürekli ve aktif bir şekilde katılımının önemli olduğuna dikkat çekildi. Bakanlar Barış Kurulu'na da acil ve somut tedbirler alma çağrısında bulundu. Türkiye ve 7 ülkeden ortak tepki vardı. Barışın önündeki tek engel İsrail, terörist İsrail'in olduğu bir kez daha vurgulandı deniliyor efendim Dışişleri Bakanları tarafından. Eser arası vereceğiz. Ardından yavaş yavaş programın son bölümünde mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Mesajlarınızla son bölümde olmak istiyoruz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

Efendim haftanın ilk mesai gününde sabahın bereketli huzurlu vaktinde sizlerle olan birlikteliğimize başladık ve vaktin sonuna geldik. Bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik efendim. Akşam saat 18'de hayırlı akşamlar programımızda tekrar buluşmak duasıyla müsaadelerinizi istiyoruz. Yüce Mevlamıza emanet olunuz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. İşlerimiz rast gelsin efendim. Güzel, huzurlu, sağlıklı bir gün diliyoruz. Hoşçakalınız.

0: götür, bitsin bu telaş.
1: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
3: Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam.
5: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler,
7: selamı gönülden alabilenler,
8: hayırlı günler diyenler,
9: karşılıksız sevenler,
10: kadir kıymet bilenler,
11: üzerine güneş değmeyenler,
12: hesap etmeden verebilenler,
13: ben değil, biz diyebilenler,
14: herkese merhamet edebilenler,
15: yolu yönü haktan yana olanlar,
16: aralarında selamı yayanlar,
17: doğrudan yana olanlar,
18: mazluma kol kanat olanlar,
19: yol açan,
20: yol olan,
21: yolda olanlara.
22: Efendim, yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle, Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a, nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına, toprağına.
23: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Sabahlar, hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.

Hüsnü Hal. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirler vardır. O şehirlerde zamanın akışı bilinenin aksinedir. Sahi zaman ileri doğru mu akar? Ya da zaman su misali akar mı? Bilinmez. Ya da rüzgar gibi midir zaman? Üstünden mi eser insanın? Eserken yapraklarını mı döker? Dallarını mı büker? Yoksa kökünden mi söker? Bilinmez. Kim nasıl hissediyorsa öyledir zaman. Ya su gibi sürükler götürür ıssız bir kıyıya bırakır, ya da rüzgar gibi esip geçer, tüm sevdiklerini alır, geride insanı bırakır. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirlerde ise her gün aynı gün yaşanıyor gibidir. Kimine sıkıcı gelir, kimine de kusursuz işleyen bir saatin şaşmayan ritmi gibi. Kaybolan kuzusunun peşinde koşan küçük kızın yaşadığı yerde böyle bir yerdir. İmzasız bir tablonun içinde ressamın sırtlarına ağır işler yüklediği, alınları terli, yüzleri belli olmayan yorgun insanların yaşadığı bir yer.

0: hani taşıyla toprağıyla olduğu yerden sökseniz, götürüp haritanın başka bir yerine yerleştirseniz, içinde yaşayanların çevrelerinin değiştiğini fark etmeyeceği bir yer. Kimsenin bu şehir neden var demeyeceği ve yokluğunu da fark etmeyeceği bir yer. Sadece içinde yaşayanlar için koca bir dünya. Sanki görünmez cam bir kubbe var etrafında. Dışarıdan gelenler şöyle bir bakıp cam kubbenin ötesinde sıradanlıktan başka bir şey görmediklerini düşündükleri için geçip gidiyor. Oysa ne kadar sıradanmış gibi gözükse de insanın olduğu her yerde sevinç, hüzün, neşe, dert, korku, iyilik ve merhamet gibi türlü türlü duygular vardır. Kuzusu kaybolan küçük kız da o duyguları yaşayan masum yüreklerden biridir. Daha geçen ay basmış 7'sine yavrucak. Saçları güneş altında kalmış köy çocuklarının saçları gibi kavruk sarı. Gözleri iri ve küçücük elleri. O ellerden tutmuş ve bak demiş babası. Şu doğacak kuzu senin olacak. Gözleri büyümüş, yüreği titremiş yavrucağın. Kuzucuk doğunca da pek sevinmiş, çok da sevmiş. Bıraksalar onunla uyuyacak. Yüreği sevgiyle dolmuş, taştı taşacak. Yüce Yaradan'ın lütfu işte. Anne şefkati ve merhameti ta küçüklükten doluyor kız çocuklarının yüreğine. İsim de koymuş kuzucuğa, Pamuk demiş. Aklına ilk o gelmiş. Çünkü sarıldığında öyle hissetmiş. Yaz boyunca o çayır senin, bu otlak benim atlayıp zıplamış, koşup oynamışlar. Yaz bitmiş, sonbahar gelmiş. Rüzgarlar esmiş, yapraklar dökülmüş, yağmurlar başlamış. Bir akşam vakti, anacığı namazdayken, küçük kız da sobanın yanı başında oyun oynuyormuş. O sırada bir şimşek çakmış, yüreği titremiş yavrucağın. Aklına kuzucuğu Pamuk gelmiş, hemen koşmuş bakmış ki ağılın kapısı açık, kuzucuk yerinde yok. Başlamış aramaya, orada mı şurada mı derken, kendi de kaybolmuş kuzucuğu ararken, hem ağlıyor hem arıyormuş. Karanlık çökmüş, yağmur da iyice hızlanmış. Artık göremez olmuş, kala kalmış öylece karanlığın ortasında, yağmurun altında. Sesini duymuş kuzucuğun, sese doğru gitmiş, yaklaşmış ve karanlığın içinde ıslanmış tüyleriyle beyaz kuzucuğunu görmüş. Meğer çamura saplanmış kuzucuk, bata çıka varmış yanına küçük kız, çekmiş çıkarmış kuzucuğu, almış kucağına, Pamuğum demiş sarılmış. Bir ağaç bulmuşlar, altına sığınmışlar. Sabaha kadar aramış anası, babası, akraba ve komşuları. Perişan olmuşlar üzüntüden. Sabah ortalık aydınlandığında bulmuşlar. Küçük kız ağacın altında kuzusuna sarılmış, uyumaktaymış. Anacığı bağrına basmış küçük kızı, kızım, canım kızım, gül yürekli sarı kızım demiş, tekrar tekrar sarılmış, öpmüş. O da anası ve babasına sarılmış, sonra da kuzucuğuna. Kuzum, canım pamuğum demiş. Mutlu bir şekilde yuvalarına dönmüşler. Nerede olursa olsun, insan ve her türlü yaratılan sevgi ve merhamete muhtaçtır. İnsanlar en ıssız, ücra bir köyde bile aynı göğe bakar, aynı göğe el açar. Merhamet bir küçük kızın kalbinde dağ, tepe, ova, dere demez, mesafeler aşar. Kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Mekke. Rüzgar kokunu getiriyor burnuma. Ebu Kubeys tepesine çıkıp oradan haremin misafirlerini izlemeyi, Makam-ı İbrahim'i, Zemzem kuyusunu, Safa ile Merve'yi nasıl da özledik.
2: Ben size onların gelişine müsaade etmeyelim demiştim. Bakın, 100 küsur süvari gönderdi önden. Kim bilir ardından nasıl bir ordu geliyor.
3: Muhammed'in durup dururken bize saldıracağını sanmıyorum. Bu olsa olsa güç gösterisidir.
2: Bence şu süvarilerin işini bitirmeliyiz.
3: Dur hele İkrem'e. Kahraman olmak için iyice ölçüp biçmen gerekir.
4: Muhammed, görüyorum ki silahlanarak gelmişsiniz. Halbuki aramızdaki anlaşma hükmü gereği savaşmayacaktık. Biz size sadece yolculukta kullanacağınız kılıçlarınızla Mekke'ye girebileceğinizi söylemiştik.
5: Peygamberimiz temsilciye anlaşmaya uygun davranacaklarını, getirilen silahların ulaşılması mümkün olan bir yerde bulundurulacağını, gerekmedikçe kullanılmayacağını söyledi.
4: Senden beklediğimiz de buydu.
6: Allah'a şükürler olsun ki babam bunları görmedi. Ebu Cehil, Ebu Leheb ne kadar şanslılarmış. Bu günleri de mi görecektik?
7: Şuna bak. Dün hizmetimizi gören Habeşli bir köle şimdi Kabe'nin üstüne çıkmış.
6: Bir susturun şunu, tahammül edemeyeceğim. Lanet olsun size, pis köleler.
8: Çekip gitme vaktiniz geldi diyorduk.
9: Siz kimi kimin mekanından kovuyorsunuz?
8: Yesrib'den gelmiş sahada bak. Burası bizim topraklarımız. Sen ne hakla konuşuyorsun?
9: Burası Resulullah'ın ve arkadaşlarının da vatanı. Onların evlerine ve mallarına el koydunuz diye sizin mülkünüz mü oldu sanıyorsunuz?
8: Geçmiş geçmişte kaldı. Şu anda burada bizim sözümüz geçer.
9: Ayağını denk al. Resulullah siz istiyorsunuz diye değil. Anlaşma gereği süresi dolunca burayı terk edecek.
0: 120. Bölüm.
5: Mekke'ye veda vakti gelmişti. Müslümanlar orada kalan kardeşleriyle vedalaştılar. Evlerine ve topraklarına hüzünle bakıp Medine yolunu tuttular. Resulullah Efendimiz hareket etmek üzereyken arkasından bir ses duyuldu.
10: Amca, amcacığım, ben sizden ayrılmak istemiyorum.
5: Peygamberimizin çok sevdiği amcası Hazreti Hamza'nın yetim kalan kızı Ümame'ydi. Mekke'de amcası Abbas'ın yanında büyümüştü. Hazreti Ali onu gördüğü ilk anda Resulullah'a gelip şöyle demişti.
11: Ya Resulallah, amcamızın biricik kızını müşriklerin arasında bırakmasak, onu Medine'ye götürsek.
5: Peygamberimiz Hazreti Ali'nin bu teklifine ses çıkarmamıştı ama şimdi Ümame gözyaşları içinde arkasındaydı. Onun da Medine'ye götürülmesi için hazırlanmasını emretti. Yolculuk başlamıştı. Peygamberimiz sefer sırasında ashabın durumunu gözetir, kimi zaman hızlanır, kimi zaman da yavaşlardı.
12: Güneş batmak üzere.
13: Evet.
12: İyice yorulduk.
13: Konaklama yerine yaklaştık.
12: Resulullah epey hızlandı.
13: Yiyecek veya içecek azaldığında böyle yapar genelde.
12: Bilmiyorum ama yaşlılar ve çocuklar yürümekte zorlanıyor.
13: Efendimiz fark etmemiştir. Söylersek hızını azaltır.
12: Doğru söylüyorsun. Ben söyleyeyim o zaman. Ey Allah'ın Resulü, insanlar geride kaldılar.
5: Peygamberimiz geride kalanlar yetişinceye kadar bekledi. Tüm yolcular bir araya toplanınca Allah Resulü arkadaşlarının yorgunluğunu da görerek hafifçe uyusak size faydalı olur mu dedi ve müsait bir yerde konakladı. Bizi bu gece kim bekleyecek diye sordu.
12: Ben beklerim ey Allah'ın Resulü.
5: Bunun üzerine Allah Resulü devesinin yularını ona verdi ve şunu al, sakın dikkatsiz davranma dedi.
12: Şurada güzel bir otlak var. Develer orada otlarken ben de şu ağacın altında dinleneyim biraz. Oh, hava serinledi, rahatladık biraz. Çok uykum geldi, yorulmuşum. Ama uyumamam lazım. Uyursam bekçilik yapamam. Hem Allah'ın Resulü'nün devesi hem de diğerleri bana emanet. Hem söz verdim, Müslümanları sabah namazına ben kaldıracağım. Aman Allah'ım, sabah olmuş. Ben insanları sabah namazına kaldıracaktım. Ya develer? Oh, neyse ki çok uzaklaşmamışlar. Hadi gelin bakalım, Resulullah'ın yanına gidelim. Hay Allah, nasıl da uyuyakalmışım. Benim yüzümden namazlarını kaçırdılar. Belki de kılmışlardır. İnşallah aralarından uyanıp da diğerlerini uyandıran birileri olmuştur. İşte burada uyuyorlar. Birini kaldırıp hemen sorayım. Uyan. Uyan Abdullah. Sabah namazını kıldınız mı?
13: Hayır. Yeni kalkıyorum. Hay Allah. Güneş doğmuş.
12: Benim yüzümden. Uyuyakalmasaydım sizi de uyandırırdım.
5: Sonra herkes birbirini uyandırmaya başladı. Derken Resulullah da uyandı. Bilal'e su kabında su var mı diye seslendi.
14: Evet, sana kurban olayım ya Resulallah.
5: Hazreti Bilal peygamberimiz için abdest suyunu getirdi. Resulullah toprağı fazla ıslatmayacak kadar az su kullanarak abdest aldı. Sonra Bilal'e ezan okumasını emretti. O da ezan okudu.
15: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
5: Peygamberimiz kalktı, acele etmeksizin sabah namazının önce iki rekat sünnetini kıldı. Sonra Bilal'e kâmet getirmesini söyledi. Bilal'in kâmet getirmesinin ardından acele etmeksizin sabah namazının farzını kıldı.
12: Ey Allah'ın Resulü, kusurlu davrandık.
5: Peygamberimiz, hayır, Allah önce ruhlarımızı aldı, sonra bize geri verdi ve namazımızı kıldık, dedi. Ve ümmetini daha da rahatlatmak için şöyle buyurdu. Allah'a hamd ederiz ki, bizi namazdan alıkoyan şey dünya meşgalesi değildi. Fakat ruhlarımız yüce Allah'ın elindedir. Uyuyorduk. O ruhlarımızı dilediği zaman gönderir. Umrelerini yapmış olan Müslümanlar Medine'ye yaklaşıyordu. Hazreti Fatıma ile birlikte yolculuk eden Hazreti Hamza'nın kızı Ümame bir istekte bulundu.
10: Ablacığım, babamın Uhud'da şehit olduğunu söylüyorlar.
16: Evet Ümameciğim.
10: Şehit olanlar şehit oldukları yere defnedilirmiş. Doğru mu?
16: Evet, doğru.
10: Peki Uhud gideceğimiz yere yakın mı?
16: Evet canım, Medine'ye çok yakın.
10: Babamı ziyaret edebilir miyim peki?
16: Tabii Ümame, neden olmasın? Ben Ali'ye söyleyeyim, seni gider gitmez götürelim şehitliğe, olur mu?
10: Çok sevinirim. Babamı hayal meyal hatırlıyorum. Sen onun nasıl olduğunu hatırlıyor musun?
16: Hatırlamaz mıyım? Amcam Hamza dünyanın görüp göreceği en güzel insanlardan biriydi. Onunla ilgili hatıralar...

0: Duygularımı anlatayım mı sana?
1: Lütfen. Çok isterim.
0: Ben hemen hemen senin kadardım. Mekke'deydik. Babama akıl almaz işkenceler yapıyorlardı. Sadece babama değil, tüm Müslümanlara. Senin babansa nerede yardıma ihtiyacı olan biri varsa onun yardımına koşuyordu. Kureyş ondan çekinirdi. Uzun boylu ve heybetliydi. Kılıcını eline alınca karşısında durmak yürek isterdi.
1: Evet, boyunun uzun olduğunu hatırlıyorum. Beni kucağına alınca başım bulutlara değecek gibi gelirdi. Bir de saçları çok güzeldi.
0: Evet, öyleydi yavrum. Saçlarını uzatırdı. Kahverengi güzel gözleri vardı. Kötülüğe karşı dimdik dururken ailesine çok sevecen davranırdı. Senin doğduğun günü hatırlıyorum. Biz annen Selma'nın yanındaydık. Nasıl da mutlu olmuştu. Seni çok severdi.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Anlatmaya devam etsene.
0: Medine'ye hicret ettiğinde geride bıraktığı sizleri çok özlüyordu.
1: Ben de kendimi bildim bileli hep onu özlüyorum. Annem babamın nasıl Müslüman olduğunu anlatırdı bana. Bir de sen anlatır mısın?
0: Anlatayım tabii. Bir gün babam bir grup Müslümanla Kabe'ye gitmiş. İçlerinde Ebu Cehil'in de bulunduğu bazı müşrikler Müslümanları tartaklamaya ve onlara hakaret etmeye başlamışlar. Senin babansa o esnada hareme gelmiş. Sırtında yayı ve ok çantası varmış. Meğer avdan dönüyormuş.
1: Evet, annem babamın iyi bir avcı olduğunu anlatırdı. Çölde bile avlayacak bir hayvan bulurmuş.
0: Evet, bu konuda çok mahirdi. Hareme girip de Müslümanların halini görünce deliye dönmüş. Çünkü güçsüz insanların güçlüler tarafından ezilmesine oldum olası tahammül edemezmiş.
1: Biliyorum.
0: İşte böyle. Orada insanları kışkırtan Ebu Cehil'in üstüne yürümüş. Ebu Cehil saldırgan bir adamdı. Kimseden korkusu da yoktu. Ama Hamza'nın üstüne doğru geldiğini görünce neredeyse küçük dilini yutmuş. Hiç sesini çıkaramamış. Bir kadın olan biteni babana anlatmış meğer. Peygamberimize hakaretler ettiğinden haberdarmış. Yüzü gözü kan içinde kalan Müslümanları görmesi bardağı taşıran son damla olmuş. Baban elindeki yayı Ebu Cehil'in kafasına indirmiş.
1: Ya!
0: Evet, Ebu Cehil'in etrafındakiler ona saldırmaya kalkmış. Ama Ebu Cehil onları sakinleştirmiş. Ben onun yeğenine kötü davrandım. Bu yaptığını hak ettim demiş.
1: Babamdan korkmuş mu yani?
0: Evet, hem onun gücünden hem de Müslüman olmasından korkmuş. Ama korktuğuyla kalmış çünkü amcam Hamza bu hadisenin hemen ardından babama gelip Müslüman olduğunu söylemiş.
1: Ne güzel.
0: Babacığım onun Müslüman olmasına o kadar sevinmiş ki anlatamam. Babam amcam Hamza'yı çok severdi.
1: Babam da amcam Muhammed'i çok severdi.
0: Kardeş gibi büyümüşler biliyorsun. Aralarında birkaç yaş var. Üstelik süt kardeşler.
1: Evet biliyorum. Hem amca yeğen hem de süt kardeşler.
2: Selamun aleyküm.
0: Ve aleyküm selam Ali.
2: Bir ihtiyacınız var mı sormak istedim.
0: Yok sağ ol. Biz de Ümame ile sohbet ediyorduk.
2: Neler konuşuyordunuz?
1: Babamdan bahsediyorduk.
2: Amcam Hamza'dan bahsediyordunuz demek.
0: Ali, Ümame'nin bir isteği var.
2: Hayırdır, neymiş? Elimizden gelen bir şeyse yaparız.
0: Amcamın kabrini ziyaret etmek istiyor.
2: Tabii, gideriz Ümame.
3: Selamun aleyküm.
2: Ve aleyküm selam Hasan.
4: Gelen Peygamberimizin meşhur şairi Hasan bin Sabit'ti. Hazreti Hamza'dan bahsedildiğini duyunca sohbete dahil olmuş, Ümame'nin babasına duyduğu hasret onu derinden etkilemişti. Dilinden şu dizeler döküldü.
3: O kız değerli ve şecaat sahibi bir efendiyi sorup duruyor. Kötülükler karşısında erkenden ve hızla yola çıkan cesur adamı. Ona dedim ki, ey Ümame, şehitlik rahatlık ve huzurdur. Gafur olan Rabbin rızasına ermektir. Mahlukatın Rabbinin, arşın sahibinin rıza ve mutlulukla dolu cennetine davettir.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 17 Ağustos 2026 Pazartesi. Hicri takvime göre 4 Rebiul Evvel 1448. Rumi takvime göre 4 Ağustos 1442. Tarihte bugün. Gölcük, Kocaeli depremi. 1999. Arka sayfa. Günün konusu. Heva ve nefsin esiri olmadan yaşamak. Heva, terim olarak akıl ve din tarafından yasaklanan kötü arzulara karşı nefsin eğilimidir. Nefis ise Arap dilinde ruh, hayat, nefes, varlık, zat, insan, can, candan kinaye olarak akıcı haldeki kan anlamlarındadır. İslam geleneğinde de insanın içindeki kötü duyguların, meşru olmayan isteklerin kaynağı karşılığında kullanılmıştır. İnsan özgür iradesiyle kendi lehine veya aleyhine karar verecek ve bu kararından da kendisi sorumlu tutulacaktır. Dolayısıyla erdem, süfli arzulara sahip olmamak değil, bu tür duygular nefiste uyandığı zaman onları dizginleyebilmektir. Bunun yolu da nefse ızdırap çektirmek suretiyle onu köreltmeyi esas alan yaklaşımla hareket etmek değildir. Bu, Müslümanlığın özüyle bağdaşmamaktadır. Dinimizde nefsi kötülemek ve ezmek değil, tezkiye etmek ve arındırmak esastır. Günümüzde dini ve ahlaki kaygıların bireysel ve toplumsal yaşamda tecrit edilmeye çalışılması, nefsi ayartan unsurların her geçen gün artması, toplumu sarsan sorunların büyümesine sebep olmaktadır. Bir ayet. Sana gelen bu ilimden sonra eğer sen onların heva ve heveslerine uyarsan, Allah tarafından senin için ne bir dost vardır ne de bir koruyucu. Rad Suresi 37. Ayet. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

157. Gün Bulutlar ve Yağmur. Ayet-i Kerime Meali. Görmez misin ki Allah bulutları yürütür, sonra onları birleştirir, sonra onları üst üste bindirip yoğunlaşmış bulut kümesi haline getirir. Bu sırada bulut aralıklarından çakan şimşeği görürsün. Gökten oradaki bulut dağlarından dolu yağdırır da bunu dilediğine isabet ettirir, dilediğinden de onu uzaklaştırır. Bu arada şimşeğin parıltısı neredeyse gözleri kör edecek. Nur Suresi 43. Ayet. Hadis-i Şerif. Ebu Hureyre'den rivayetle Resulullah şöyle anlattı. Zamanın birinde bir adam çölde tek başına yolculuk yapıyordu. Aniden gökyüzünden filanın bahçesini sula diye bir ses işitti. Başını kaldırıp baktı. Gökte sadece bir bulut vardı. Evet, ses oradan geliyordu. Adam hayretler içerisinde kaldı ve bulutu takip etmeye başladı. Kara taşlık bir yere gelince bulut suyunu boşalttı. Yağmur suları bir derede toplandı ve akmaya başladı. Bu defa adam suyu takip etti. Önüne bir bahçe çıktı. Bu bahçede bir adamın elinde kürekle suyu oraya buraya çevirerek bahçeyi suladığını gördü. Bahçeyi sulayan adama yaklaştı ve "Arkadaş, adın ne?" diye sordu. Bahçeyi sulayan adam yolcunun buluttan duyduğu ismi telaffuz etti. Sonra da "Adımı niçin soruyorsun?" dedi. O da "Biraz önce yağmur yağdıran bulut vardı ya" diyerek anlatmaya başladı. "Ben o buluta bir kişinin senin adını söyleyerek filanın bahçesini sula dediğini işittim. Sonra da bulutu takip ederek buraya kadar geldim. Adını da onun için soruyorum. Sen hangi davranışın sebebiyle böyle bir ilahi ikrama nail oldun?" Bahçe sahibi şunları söyledi. "Madem merak ediyorsun söyleyeyim. Şu gördüğün bahçe ürün verince oturup hesap yaparım. Ürünün üçte birini dağıtırım, üçte birini çoluk çocuğumla yerim, üçte birini de tohumluk yaparım. İşte benim yaptığım bundan ibarettir." Fetva. Bir evi belli bir süre için peşin parayla kiralayıp süresi dolmadan evden çıkan kişi oturmadığı günlerin kirasını geri alabilir mi? Kira akdi her iki taraf için de bağlayıcıdır. Kira süresi dolmadan taraflardan birinin akdi tek taraflı olarak feshetmesi caiz değildir. Dolayısıyla bir evi belli bir süre için peşin parayla kiralayan ancak süresi dolmadan çıkan kişi evi teslim aldıktan sonra bir süre oturmayıp boş bırakması durumunda kiranın tamamını ödemek zorunda olduğu gibi erken çıkması durumunda da geriye kalan günlerin ödenmiş kirasını geri alamaz. Şayet kira bedeli peşin ödenmemişse, kiracı anlaşılan süre içerisinde oturmadığı günlerin kirasını da ödemek zorundadır. Ancak mal sahibi burayı bir müddet sonra başkasına kiraya verirse, sadece boş kaldığı günlerin ücretini önceki kiracıdan alabilir. Geri kalan kısmının kira bedeli, önceki kiracı tarafından peşin ödendiyse kendisine iade edilir. Hikmetli Söz. Yaşadığımız süre içinde iyilikler kazanabilir, kötülüklerden korunabiliriz. Bundan sonrasında ise artık ortalıkta anlatılan bir hikaye olacağız. Ne bir dostumuz bizi kollayacak ne de bir kardeşimiz bizi himaye edecek. O halde en güzel anılarla anlatılacak biri olalım ki, gayretlerimiz insanlarca şükranla karşılansın. Allah katında da ecrimiz biriksin. Elma verdiği.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

adi ve küstah kimselerden uzak dur. Bütün kavgalara bu küstah kimseler sebep olur. Öfkeli kimselerden de uzak dur. Öfkelendikleri zaman dostluk haklarını ayaklar altına alırlar.

atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür.

Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

0: Ey yediden çiçeği, gönlümün sevinci torun. Ağaçtan, ormandan, büyümekten yola çıkmışsın. Düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Birlik nedir? Kuvvet nerededir? Hadi közde köpür Türk kahvelerimizi, sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. Yalnızlık nasıldır diye düşündün mü hiç? Yalnızlık kanatır. Uçmayı bilmiyorsan seni daima yabancı göç yollarına sürükler. Karanlıktır. Mumunu evvelden hazırlamamışsan rengini kaybedersin. Koyudur. Suyu susayana tatlı, susamamışa pek acıdır. Kuytudur. İnce dalların kırılmasını önlerken kökleri sıkıştırır. Ateştir. İçine düşersen yakar. Uzağında kalırsan donarsın. Yalnızlık seçilmişse donanımdır. Yalnızlık içte kurulan donanmadır. Çare aramaktan yorulana çare bulmaktır. Ama bilesin ki insan yalnızlıktan tez usanır. Diğer yandan toplum içinde uygun sözlerin dudaklardan bir türlü dökülemeyişi gönlü hazan yapraklarıyla savurur. Kendine açtığın benlik oyunda zamanın dalgalandırdığı zorluklar bir gerçeği yineler durur. Ses harf olursa mana kazanır ki insan insanda duruldukça tatlanır, kıymetlenir. Bir orman düşün, binlerce ağacın yan yana büyüyerek göğe baş saldığı adeta yemyeşil bir harita. O ağaçlara artık rüzgarın sert tokatları kâr eder mi? Kökleri birbirine değe değe sağlamlaştıkça güneşe dönen yaprakları daha da güçlenmez mi? İnsan da ancak kendini kuşatan aydınlık bir orman içinde dal budak salıp olgunlaşır. Aydınlık yüzü tebessümün ocağında ısınıp duran, ham bir fidan olan masum çocuğun nasıl bir karaktere bürüneceğini ailesi ve çevresi belirler. İyilerle iyileştikçe doğru ve yanlış terazisini vicdanına kurmayı öğrenir, adımları sağlamlaşır, yüreği akça pakça kalır. Çocuk gözlemler, taklit eder, uygular ve karakterini adım adım geliştirir. Ağaç, ağacın rüzgarını keser. İnsan da insanın iklimine türlü ikramlarla güzelliği getirir. Hayat denen yolculuğun en bilinen rehberi, ezginin saza serilişi gibi huzurlu nefeslerle ödüllendirilir. Buna hem eğitim, hem ehlileşme, hem ders almak, hem akıllanmak, hem de insan olmak denir. Öyle ya, orman için toprağın, iklimin elverişli olması şarttır. Her ağaç, her yamaçta boy vermez. Bir yerde orman varsa şunu hatırla. Ormanlar güçlü ağaçlardan, güçlü ağaçlarsa sağlıklı büyümüş fidanlardan oluşmuştur. Bir bireyin dayanıklı, bilinçli, erdemli olabilmesi etrafındaki çoğu kişinin benzer değerlere sahip olduğuna delildir. İşte böyle iki gözüm torun, yaz bir kenara, ağaç, ağaç içinde büyür.
1: Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
2: Bir çiğ tanesi serinliğinde, seher vaktinin az evvelinde, Temmuz yıldızının nefesiyle sesimiz yayıldı yeryüzüne.

0: hadislerin hikayeleri. Hicaz bölgesinin sessiz ve karanlık gecelerinden biriydi. Gökyüzünde yıldızlar parlıyor, vakit gece yarısına doğru ilerliyordu. Birçok insan için sıradan bir gece olmasına rağmen o yattığı yerde huzursuzdu. Düşmanlarına korku saldığı için Allah'ın kılıcı lakabına layık görülen kahraman sahabi Halid bin Velid yatağında uzanmış yatıyordu. Ama rahat bir uykuda değildi. Gecenin sessizliğini onun sayıklamaları bozdu.
1: Hayır. Sakın. Yo, bırakın.
0: Ne garip tecellidir ki düşmanı titreten Halid bin Velid, uykularını kaçıran korkulu

0: Rüyalar görüyordu. Gece onun sesiyle yankılandı.
1: Yeter!
0: Kabuslar gören ve rahat edemeyen Halid bin Velid, Resul-i Ekrem'in yanına gitti. Bu dayanılmaz halini arz etti ve yardım istedi.
1: Ey Allah'ın Resulü, geceleri uyuyamaz oldum. Yüreğim daralıyor, aklım bulanıyor. Gözlerimin önünde türlü hayaller beliriyor. Lütufta bulun, bana yardım et.
0: Allah'ın elçisi, zafer meydanlarında düşmanın yüreğini titreten Halid bin Velid'in gözlerine baktı ve Halid, yatağına girdiğin zaman Allah'ın gazabından, azabından, kullarının kötülüklerinden, şeytanların ayartmalarından ve yanıma yaklaşmalarından Allah'ın tam kelimelerine, hükmüne ve iradesine sığınırım diye dua et dedi. Halid bin Velid Allah'ın elçisini can kulağıyla dinledi ve şükran duygularını ifade ederek huzurundan ayrıldı. Aradan bir iki gün geçtikten sonra Halid bin Velid yeniden Resulullah'ın yanına geldi. Kendinden emin bir duruşu vardı. Hazreti Peygamber'e şu ifadelerle teşekkür etti.
1: Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın elçisi. Öğrettiğin duayı hiç aksatmadan okudum ve hiçbir şeyim kalmadı. Hatta şu an gece vakti kafesindeki bir aslanın yanına girsem yine de korkmam.
0: Allah'ın elçisi Halid bin Velid'in şükran ifadelerine mütebessim bir çehreyle mukabelede bulundu. Halid bin Velid'in yeniden huzura kavuşması Allah'ın elçisini mutlu etti.
2: Hadislerin hikayeleri.

Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Kendinde bulunandan gafil olan, kendindeki hakikati göremeyen kişi, kendi atının üstünde bulunduğu ve atını hırçınlıkla koşturduğu halde kendi atını kaybolmuş sanır. Atıysa onu rüzgar gibi koşturmaktadır. O şaşkın feryat eder, her tarafta atını arar, sorar, soruşturur, kapı kapı gezer durur. Atımızı çalan kim, nerededir diye söylenir. Efendi, sen kendi atının üstündesin, neyi arıyorsun diye sorulsa, evet bu bir attır fakat benim atım nerede cevabını verir. Ey atının üstünde olduğu halde atını arayan yiğit binici, kendine gel. Aradığımız sevgilimiz, canımız apaçık ortadadır, bize çok yakındır. Bu yüzden onu göremiyoruz, bu yüzden o kaybolup gitmiştir. İnsanda içi suyla dolu fakat ağzı kupkuru bir küpe benzer. Işık olmayan yerde renkleri nasıl görebilirsin? Fakat akıl renklere takılır kalır, renklerin içinde kaybolur da o renkler nuru görmeye perde olur. Gece gelip de renkleri örtünce renkler görünmez olur. İşte o zaman rengi görmenin ışığa, nura bağlı olduğu anlaşılır. Dışarıda görülen renkler güneşin ve süha yıldızının ışığıyla görünür. İç alemin renkleri ise ancak Allah'ın yücelik nurlarının yansımasıyla belli olur. Kişinin kendi gözündeki nur da gönlünün nurunun aksidir. Çünkü göz nuru gönüllerin nurundan meydana gelir. Gönül nurunun nuru Allah'ın nurudur. Allah'ın nuruysa akıl nurundan, duygu nurundan farklıdır. Gece nur olmadığı için renkler görünmez. O halde nurun zıddıyla şunu anlamak gerekir. Önce nur görünür, sonra renk görünür. Bunu da şüphesiz nurun zıddı olan karanlıkla anlarsın. Gizli şeyler hep zıtlarıyla meydana çıkıyor, görülüyor. Cenab-ı Hakk'ın zıddı olmadığından o daima görünmeyecek, gizli kalacaktır.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Cezire'ye verdiği röportajda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. B-35 programına dönüş için Amerikan Başkanı Trump'tan söz aldığını ve sözün yerine getirilmesini beklediğini belirten Erdoğan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na değindi. Anlaşmanın dünyaya önemli bir mesaj verdiğini ve ilerleyen süreçte Mısır'ın da katılabileceğini ifade etti. Şam'a desteğini vurgulayarak Suriye'ye ziyaret planladığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de savaşı sürdüren İsrail saldırılarının ciddi endişe kaynağı olduğunu ve Gazze'yi yalnız bırakamayacaklarını vurguladı. Avrupa Birliği ile ilişkiler içinse birliğe üyeliğin artık Türkiye için bir öncelik olmadığını belirterek kaybeden Avrupa olur mesajını verdi. Ankara'da yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında gözaltına alınan 38 şüpheliden aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu 32 kişi tutuklanırken 6 kişi hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı uygulandı. Firari kardeş Hilmi Tuna Kuriş'i arama çalışmalarında bir adreste 200 kilogram külçe altına ele geçirildi. 17 Ağustos 1999'da 45 saniye süren Marmara depreminin yüreklere bıraktığı derin sızının üzerinden 27 yıl geçti. Depremin gerçekleştiği saat 03.02'de anma programları gerçekleştirildi. Hayatını kaybedenlerin acısı ilk günkü gibi hafızalarda tazeliğini korurken, ağır yara alan Kocaeli, Sakarya ve İstanbul, devlet millet el ele vererek küllerinden yeniden doğdu. Hayata geçirilen güvenli konutlar, yatay mimariyle yeni yaşam alanları ve üretime can veren sanayi hamleleriyle hüzün yerini güvenli bir geleceğe bıraktı. Kocaeli ve Sakarya sadece yıkılan binalarını değil, umutlarını da inşa ederek Türkiye'nin parlayan gücü olmaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, işitme engelli vatandaşların sahih ve güvenilir dini bilgi erişimini kolaylaştırmak amacıyla İtikat, İbadet, Ahlak ve Siyer başlıklı 4 kitaptan oluşan özel bir eğitim seti hazırladı. Alan uzmanları ve Kur'an kursu öğreticilerinin görüşleri doğrultusunda geliştirilen basılı kitaplar kare kodlarla desteklendi. İşitme engelli bireyler mobil cihazlarıyla kitaplardaki kare kodları okutarak konuların Türk işaret diliyle anlatıldığı videolara doğrudan erişebilecek. Bu kapsamlı materyal setiyle hem din eğitiminde erişilebilirliğin artırılması hem de öğreticilerin eğitim süreçlerini daha sistemli bir şekilde yürütmelerinin sağlanması hedefleniyor. 2023 yılında Tokat'a yerleşen Alman aile, edindikleri dostluklar sayesinde İslamiyet'i yakından tanımaya başladı. Ailede önce baba Matyas, ardından anne Mendi Müslüman oldu. Türkçesini geliştirmesi amacıyla Tokat İl Müftülüğü'ne bağlı Yaz Kur'an kursuna gönderilen 12 yaşındaki Mia Justin ise burada Türkçe eğitiminin yanı sıra Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler öğrendi. Kısa sürede Kur'an-ı Kerim okumaya başlayan Mia, sürecin sonunda kendi isteğiyle Müslüman olduğunu açıklayarak ailesinin dönüşüm hikayesini tamamladı.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, göller yöresi, Doğu Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Afyonkarahisar, Çankırı, Konya, Karaman ve Ordu çevreleriyle, Muğla ve Antalya'nın iç ve doğu kesimleriyle, Ankara'nın kuzey ve doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İstanbul 29, İzmir ve Antalya 33, Eskişehir 29, Trabzon 27, Erzurum 25, Gaziantep 32 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 44, Medine 42, Kudüs ve Lefkoşa 31, Girne 29, Saraybosna 32, Gümüşhane 29 derece olarak tahmin ediliyor.
2: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Eşref Ziya'nın sesinden Sensin Gülüm adlı eseri annem, babam, kardeşlerim, yeğenlerim ve yengem için istiyorum. Herkese iyi dinlemeler.

Selamünaleyküm. Kıymetli abim, hayırlı sabahlar. Sizi dinlemekten dolayı keyif duyuyoruz. Sıradaki parçayı can yoldaşıma armağan ediyorum. Hayırlı günleriniz olsun.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Cezire'ye verdiği röportajda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. B-35 programına dönüş için Amerikan Başkanı Trump'tan söz aldığını ve sözün yerine getirilmesini beklediğini belirten Erdoğan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na değindi. Anlaşmanın dünyaya önemli bir mesaj verdiğini ve ilerleyen süreçte Mısır'ın da katılabileceğini ifade etti. Şam'a desteğini vurgulayarak Suriye'ye ziyaret planladığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de savaşı sürdüren İsrail saldırılarının ciddi endişe kaynağı olduğunu ve Gazze'yi yalnız bırakamayacaklarını vurguladı. Avrupa Birliği ile ilişkiler içinse birliğe üyeliğin artık Türkiye için bir öncelik olmadığını belirterek kaybeden Avrupa olur mesajını verdi. Ankara'da yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında gözaltına alınan 38 şüpheliden aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu 32 kişi tutuklanırken 6 kişi hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı uygulandı. Firari kardeş Hilmi Tuna Kuriş'i arama çalışmalarında bir adreste 200 kilogram külçe altın ele geçirildi. 17 Ağustos 1999'da 45 saniye süren Marmara depreminin yüreklere bıraktığı derin sızının üzerinden 27 yıl geçti. Depremin gerçekleştiği saat 03.02'de anma programları gerçekleştirildi. Hayatını kaybedenlerin acısı ilk günkü gibi hafızalarda tazeliğini korurken ağır yara alan Kocaeli, Sakarya ve İstanbul devlet millet el ele vererek küllerinden yeniden doğdu. Hayata geçirilen güvenli konutlar, yatay mimarili yeni yaşam alanları ve üretime can veren sanayi hamleleriyle yüzün yerini güvenli bir geleceğe bıraktı. Kocaeli ve Sakarya sadece yıkılan binalarını değil umutlarını da inşa ederek Türkiye'nin parlayan gücü olmaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, işitme engelli vatandaşların sahih ve güvenilir dini bilgi erişimini kolaylaştırmak amacıyla İtikat, İbadet, Ahlak ve Siyer başlıklı 4 kitaptan oluşan özel bir eğitim seti hazırladı. Alan uzmanları ve Kur'an kursu öğreticilerinin görüşleri doğrultusunda geliştirilen basılı kitaplar kare kodlarla desteklendi. İşitme engelli bireyler mobil cihazlarıyla kitaplardaki kare kodları okutarak konuların Türk işaret diliyle anlatıldığı videolara doğrudan erişebilecek. Bu kapsamlı materyal setiyle hem din eğitiminde erişilebilirliğin artırılması hem de öğreticilerin eğitim süreçlerini daha sistemli bir şekilde yürütmelerinin sağlanması hedefleniyor. 2023 yılında Tokat'a yerleşen Alman aile, edindikleri dostluklar sayesinde İslamiyet'i yakından tanımaya başladı. Ailede önce baba Matyas, ardından anne Mendi Müslüman oldu. Türkçesini geliştirmesi amacıyla Tokat İl Müftülüğü'ne bağlı Yaz Kur'an kursuna gönderilen 12 yaşındaki Mia Justin ise burada Türkçe eğitiminin yanı sıra Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler öğrendi. Kısa sürede Kur'an-ı Kerim okumaya başlayan Mia, sürecin sonunda kendi isteğiyle Müslüman olduğunu açıklayarak ailesinin dönüşüm hikayesini tamamladı.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, göller yöresi, Doğu Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Afyonkarahisar, Çankırı, Konya, Karaman ve Ordu çevreleriyle, Muğla ve Antalya'nın iç ve doğu kesimleriyle, Ankara'nın kuzey ve doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İstanbul 29, İzmir ve Antalya 33, Eskişehir 29, Trabzon 27, Erzurum 25, Gaziantep 32 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 44, Medine 42, Kudüs ve Lefkoşa 31, Girne 29, Saraybosna 32, Gümrücine 29 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Hazreti Peygamber'in mübarek isimleri. 2. bölüm. Allah Resulü zaman zaman isim ve sıfatlarından kendisi de söz etmiştir. Ebu Musa el-Eş'ari'den gelen bir rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir keresinde kendi isimlerini şöyle sayar: "Ben Muhammed'im, Ahmed'im, peygamber."

peygamberlerin ardından gelen El-Mukaffi'yim. İnsanların arkamda toplandığı El-Haşir'im. Tevbe peygamberiyim, rahmet peygamberiyim. Cübeyr bin Mut'im'in naklettiği bir hadiste ise Allah Resulü, ben Muhammed'im, ben Ahmet'im, ben küfrün benimle mahvedildiği El-Mahi'yim. Ben insanların arkamda toplandığı El-Haşir'im, ben El-Akıb'ım buyurur. Bazı rivayetlerde ve ene nebiyyül melhame ifadesi yer almaktadır. Büyük dil alimi İbn-i Manzur'un verdiği bilgilere göre melhame tabiri hem savaş hem de sulh ve uzlaşma anlamına gelmektedir. Ancak her nedense öteden beri ilk anlam öne çıkarılmış ve bu ibare genellikle savaş peygamberi şeklinde anlaşılmıştır. Oysa ikinci anlamı alındığında ibare ben sulh peygamberiyim, insanların aralarını düzeltirim anlamına gelecektir. Allah Resulü'nün Medine döneminde ancak Allah kendisine izin verdikten sonra müşriklere karşı savaşmak zorunda kaldığı tarihi bir gerçektir. Buradan hareketle Hazreti Peygamber savaş peygamberi şeklinde nitelenebilirse de rahmet peygamberinin bu savaşları bile yine sulh için yaptığı, savaş ve barışta rahmet yönünün ağır bastığı unutulmamalıdır. Yapılan bazı araştırmalara göre bütün bu savaşlar onun 23 yıllık risalet hayatının sadece %2'sini kapsamaktadır. Buna göre hayatının neredeyse tamamına yakınını sulh içinde geçiren, uzlaşı adına çaba sarf eden peygamberimizi barış peygamberi olarak anmaksa isabetli olacaktır. Dolayısıyla zikredilen bu hadisin tevbe peygamberiyim, rahmet peygamberiyim, barış peygamberiyim şeklinde anlaşılması hem siret gereği açısından hem de tevbe, rahmet ve barış kavramlarının birbirlerini tamamlayan unsurlar olması bakımından daha uygundur. Bazı rivayetlerde Hazreti Peygamber'in Tevrat'taki isim ve sıfatlarından söz edildiği anlatılmaktadır. Ehli kitap kültürüne aşina olan sahabilerden Abdullah bin Amr bin As'a, Resulullah'ın Tevrat'ta yazılı olan sıfatları sorulunca şöyle cevap vermiştir. Vallahi o, Kur'an'da bazı sıfatlarıyla Tevrat'ta da vasıflandırılmıştır. Ey Peygamber! Biz seni şahit, müjdeci, uyarıcı ve ümmileri koruyucu olarak gönderdik. Sen benim kulum ve Resulümsün. Ben sana El-Mütevekkil adını verdim. Bu peygamber kötü huylu, katı kalpli biri olmadığı gibi, çarşılarda, pazarlarda bağırıp çağıran biri de değildir. O kötülüğe kötülükle karşılık vermez. Bilakis affeder, bağışlar. Allah Resulü'nün bu rivayette anlatılan vasıflarıyla şu ayette anlatılanlar büyük ölçüde örtüşmektedir. Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet. Onlar için Allah'tan bağışlanma dile. İş konusunda onlarla müşavere et. Bir kere de karar verip azmettin mi, artık Allah'a tevekkül et. Şüphesiz Allah tevekkül edenleri sever. Peygamber Efendimizin Kur'an'da ve hadislerde belirtilen isimleri sanıldığı kadar fazla değildir. Birbirinden güzel birkaç isim, onun Cenab-ı Hakk'ın yanındaki yerini, seçkinliğini gösterir. Daha sonraları kültür tarihimizde ayetler ve hadisler taranarak Allah Resulü hakkında hitap ifadeleri ve fiiller birer sıfat isim olarak değerlenmiştir. Bir kısmı halen yazma olan, bir kısmı basılan bu konuyla ilgili eserlerde olsun, Delailül Hayrat türü eserlerde olsun, Allah'ın 99 güzel ismi olan Esma-i Hüsna'ya denk getirmek üzere Peygamberimizin isim ve sıfatlarını da 99 olarak tespit edenler olduğu gibi 400'e hatta binlere kadar çıkaranlar dahi olmuştur. Peygamber sevgisine dayalı bir arayışın ürünü olan bu derlemelerdeki verileri isim olarak değil, Hazreti Peygamber'in çeşitli sıfat ve vasıfları olarak okumak gerekecektir. Sevgili Peygamberimizin isimlerini derleyen eski yeni çeşitli çalışmalarda bazen ayetlerde geçen Beşir, müjdeleyici, Nezir, uyarıcı, Dâi, davetçi, Sirac, kandil ve Münir, aydınlatıcı gibi sıfatlar da yer almaktadır. Bazen de Peygamberimizden söz eden ayetlerdeki fiiller dikkate alınarak Mustafa, Müçteba, Hadi gibi isimler türetilmiş ve böylece sayı hayli artırılmıştır.
Ayrıca Kur'an'daki Taha, Yasin, Hamim gibi çeşitli surelerin başındaki ifadelerden Peygamberimizin kastedildiği yorumu yapılarak onlar da isim listesine eklenmiştir. Diğer bazı yorumlara göre ise bu tür harflerin ne anlama geldiği sadece Yüce Allah'ın bilgisi dahilindedir.

Peygamber Efendimizin isimlerine karşı tarih boyunca millet olarak bizim sonsuz bir titizliğimiz ve eşsiz bir saygımız vardır. Çocuklarına onun ismini verenler, bu isme karşı gösterilmesi gereken edebin ihmaline karşı bir tedbir olarak Muhammed'i eski harflerle aynen yazmışlar ama Mehmet olarak telaffuz etmişlerdir. Yine bu hassasiyetin bir sonucu olarak Osmanlı edebiyat geleneğinde Peygamberimizin ismi asla yalın olarak değil, muhtelif tazim ve hürmet ifadeleriyle birlikte anılmaktadır. Söz gelimi Fahri Alem, Fahri Kainat, Seyyid-i Kainat, Hace-i Kainat, Rasul-i Kibriya, Rasul-ü Sakaleyn, Rasul-i Ekrem, Hatemül Enbiya, Server-i Enbiya, Seyyid-ül Mürselin, Rahmetüllil Alemin, Risalet Meab, Risalet Penah, Zat-ı Risalet, Nebi-i Muhterem, Sultanül Enbiya, Mahbub-i Alem, Mahbub-i Kibriya gibi nice övgü sıfatları, Cenab-ı Efendimiz Hazretleri gibi hürmetkar ifadelerle birlikte anılır, kitaplarda da böylece yazılırdı. Asr-ı saadette görülmeyen bu tutumun dini bir gereklilik değil, bize özgü kültürel, edebi ve zarif bir tavır olduğunu söylemeliyiz. Ancak her konuda olduğu gibi bu konuda da aşırılığa düşülmemelidir. Nitekim Hazreti Ömer peygamberimize şöyle buyururken işitmiştir. Hristiyanların Meryem oğlunu övmekte aşırı gittikleri gibi siz de beni övmede aşırılık göstermeyin. Şüphesiz ki ben Allah'ın kuluyum. Onun için bana Allah'ın kulu ve Resulü deyin. Yine bu teveccüh kültür ve edebiyatımızda onun güzel isimlerini nice şiirlere, ilahilere, naatlere, kasidelere, ezgilere taşımıştır. Onun aşkıyla yanıp tutuşan şairler duygularını daha çok onun isimleri üzerinden ifade etmiştir. Yürekleri peygamber sevgisiyle dolu nice hattatlar en güzel istiflerle onun isimlerini yazmışlardır. Örneğin Şeyh Galip Resul Aleyhisselam'a şöyle seslenir. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyed'sin efendim. Geleneğimizde peygamberimizin mübarek isminin anıldığı yerde ayak ayak üstüne atılmaz. Atılmışsa hemen indirilir. Uzatılmışsa toplanır. Onun ismi duyulur duyulmaz sağ el kalbin üzerine konulur ve salavat getirilerek ona selam ve hürmet gönderilir. Bütün bunlar sevgili Resul'e olan saygının adab nevinden farklı ifade biçimleridir. Bu anlayış Resul-i Ekrem'in ismini işittiği halde salavat getirmeyenleri kınayan çeşitli hadislere dayanmaktadır.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 17 Ağustos 2026 Pazartesi. Hicri takvime göre 4 Rebiyul Evvel 1448. Rumi takvime göre 4 Ağustos 1442. Tarihte bugün. Gölcük, Kocaeli depremi. 1999. Arka sayfa. Günün konusu. Heva ve nefsin esiri olmadan yaşamak. Heva, terim olarak akıl ve din tarafından yasaklanan kötü arzulara karşı nefsin eğilimidir. Nefis ise Arap dilinde ruh, hayat, nefes, varlık, zat, insan, can, candan kinaye olarak akıcı haldeki kan anlamlarındadır. İslam geleneğinde de insanın içindeki kötü duyguların, meşru olmayan isteklerin kaynağı karşılığında kullanılmıştır. İnsan özgür iradesiyle kendi lehine veya aleyhine karar verecek ve bu kararından da kendisi sorumlu tutulacaktır. Dolayısıyla erdem, süfli arzulara sahip olmamak değil, bu tür duygular nefiste uyandığı zaman onları dizginleyebilmektir. Bunun yolu da nefse ızdırap çektirmek suretiyle onu köreltmeyi esas alan yaklaşımla hareket etmek değildir. Bu, Müslümanlığın özüyle bağdaşmamaktadır. Dinimizde nefsi kötülemek ve ezmek değil, tezkiye etmek ve arındırmak esastır. Günümüzde dini ve ahlaki kaygıların bireysel ve toplumsal yaşamda tecrit edilmeye çalışılması, nefsi ayartan unsurların her geçen gün artması, toplumu sarsan sorunların büyümesine sebep olmaktadır. Bir ayet. Sana gelen bu ilimden sonra eğer sen onların heva ve heveslerine uyarsan, Allah tarafından senin için ne bir dost vardır,

0: yardımcısıdır ne de bir koruyucu. Rad Suresi 37. Ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: arkası yarın.
1: Bizim aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan Kumru.
2: 85. bölüm. Göz hakkı.
3: Çarşıdaki hamallara bugün sadaka verdim. Sabah akşam çalışıyorlar. Belleri iki büklüm, yazık.
4: Ay, çok iyi etmişsin Tahsin.
3: Şerife, biliyor musun? Fakirin hakkını verdikçe hafifliyorum. Üzerimden bir yük kalkıyor sanki.
4: Birazdan benim üzerimden de bir yük kalkacak Tahsin. Gelen Nedim abla olmalı. Şu zarfı ona verir misin?
3: Bu zarfın içinde ne var ki?
4: Başımızın gözümüzün sadakası var diyelim.
3: Ha?
5: Şerife gel dediydi de.
3: Hoş gelmişsin Nedim abla. Şerife senin için şu zarfı bırakmıştı.
5: Sağ olasınız. Yüce Allah size her iki cihanda darlık göstermesin.
3: Amin. Cümlemize.
5: Şerife'ye söyle. Emaneti yerine ulaştırdım.
3: Ne emanetiymiş bu?
5: Emanet işte canım. Yerine ulaştırdığımı söylersen o anlar.
3: Tamam, söylerim.
6: Hanım. Nedim abla emaneti yerine ulaştırdım dedi. Ne emanetiymiş bu?
4: Mutlu'nun elbiselerinden seçtiklerimi küçük bir kolyeye doldurmuştum. Bu kolyeyi mahallemizdeki fakir bir aileye götürmesi için Nedim ablaya vermiştim. Emanet buydu işte.
6: Mutlu nerede? Bugün hiç sesi çıkmıyor da.
4: Ablasıyla bahçede ayva topluyorlar.
6: Öyleyse bir gidip bakayım şunlara.

0: Ah, kolay gelsin çocuklar.
1: Sağ olasın babacığım.
0: Mutlu? Ne yapıyorsun sen?
2: Senin de gördüğün gibi ayvaları dallarından koparıp ablama veriyorum baba.
0: Bak bu olmadı işte.
2: Abla, ben sana senin boyun daha uzun, ağaca benim yerime sen çıkmalısın diye söylemiştim ama.
0: Oğlum, ben sana onu mu diyorum?
2: Anlamadım baba.
0: Yan komşumuzun bahçesine uzanan dallardaki ayvaları niçin topluyorsun?
2: Ha, sen o yüzden. İyi de o dallar zaten bizim ayva ağacına ait değil mi? Ne var ki bunda?
0: Tabii ki göz hakkı var.
1: Mutlu, babam doğru söylüyor galiba.
2: O zaman şunu da söyle abla. Göz hakkı nedir?
1: Hak işte canım, ne bileyim ben.
0: Öyleyse ben söyleyeyim. Görüldüğünde imrenilecek yiyeceklerden görenlere verilen paya göz hakkı deriz çocuklar.
2: O halde ben de bizim taraftaki ayvaları toplarım.
1: Mutlu, bak şu tarafta kocaman sararmış bir ayva var.
2: Hani nerede?
1: İşte şu tarafta. Babamın tam başının üstünde.
0: Madem ki o ayva tam da benim başımın üstünde, onu kopardım bile. Al kızım, bunu da sepete koyuver.
3: Siz beni hep böyle ihtiyar mı sanırsınız? Ben de bir zamanlar çocuktum. Bizim de bahçeli bir evimiz vardı. Mahallemizden kara sığırlar geçerdi. Ayvamız sararmadan gözlerimiz düşerdi.
0: Baba, yine döktürüyorsun.
3: Gerçekten de döktürüyor muyuz? Yoksa dökülüyor muyuz? Bak onu ben de bilmiyorum işte.
4: Kolay gelsin çocuklar.
1: Hoş geldiniz babaanneciğim, dedeciğim.
3: Oo, maşallah bu sepetin içindeki ayvalar 5 kilo gelir.
2: Dede, çarşıdan aldıklarını yine siyah poşetin içinde getirmiştin.
3: Göz hakkı diye bir şey var evladım. Nihayetinde alan var, alamayan var.
1: Babaanne, nereden geliyorsunuz böyle?
4: Maria kızımızın yanına uğramıştık da.
1: Necati abiyle Maria ablayı evlendirmek istediğinizi biliyorum. Bunun için dışarı çıktınız değil mi?
4: Ne kestane de aldık size.
2: Yaşasın. Bu akşam ziyafet var desenize.
1: Babaanneciğim, konuyu değiştirdiğinin farkındayım.
4: Tamam kızım. Meraklı şey seni. Daha sonra ne olduğunu anlatırım ben sana.
1: Şimdi oldu.
3: Efendim Selma kızım, bana bir şey mi dedin? Ne oldu?
1: Ay, hava iyice soğudu dedeciğim. İçeri geçelim mi?
3: Ha, geçelim ya. O kadar da kalın giymiştim ama soğuk havaya da yiğitlik olmuyor.
4: İhtiyarlık işte.
3: Siz beni hep böyle ihtiyar mı sanırsınız? Ben de bir zamanlar çocuktum.
0: Mutlu. Mutlu. Sen de ağaçtan in artık.
2: Şu ayvayı da dalından koparayım. Şimdi iniyorum baba.

0: Maria'nın yanına da uğradınız mı anne?
1: Evet evet uğradık.
2: Ne konuşuyorsunuz öyle fısır fısır?
1: Maria'nın Necati'de gönlü var.
0: Peki babam Necati ile konuşmuş mu?
1: Evet konuşmuş. Necati de bu işe sıcak bakıyormuş.
2: Ay bu iş oldu desenize.
0: O halde ikinci adıma geçebiliriz.
3: Hanım sofra hazır mı?
4: Henüz değil, hazır olunca ben size seslenirim.
2: Hadi ama anne, artık şu ikinci adıma geçer misin?
4: İyi de kızım, söylememe fırsat vermiyorsunuz ki.
5: Anne.
4: Ay hepiniz sıraya girdiniz. Söyle oğlum.
5: Ben çok acıktım.
4: Biraz daha sabret.
0: İkinci adım Maria ile Necati'yi bizim evde buluşturmak.
1: Öyleyse bu akşam pasta börek gibi bir şeyler yapıverin de yarın önlerine koyalım. İnşallah şu çocukların yuvasını yaparız.
0: Ay inşallah da anne. Önce şu sofrayı hazırlayalım. Hepsinin karnı çok acıktı.
5: Anne ya.
0: Ay yoksa bizimkilerin sesi hiç kesilmeyecek. Selma kızım, sen kaşığı tabağı sofraya koyuver. Ben de şu yemekleri ısıtıvereyim.
6: Bizim Aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan

0: kamu spotu.
1: 1-1-2.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
2: Hastaneye ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: kamu spotu. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde, miraca yol veren hız üssüydüm.

Ellidir kutsallığım şehir ismimden, her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Hazreti Peygamber, içlerinde Abdullah bin Ömer'in de bulunduğu küçük bir askeri birliği Necd tarafına göndermişti. Bu birlik çok miktarda ganimet elde edip kısa sürede döndüler. Onlara kişi başına 12 deve düşmüş. Hatta müfrezede olmayan bir kimse hayretle, bu müfrezeden daha çabuk ve daha çok ganimetle gelen başka bir müfreze görmedik demişti. Bu söz üzerine Efendimiz, bu müfrezeden daha hızlı ve daha çok ganimet elde eden topluluğu size bildireyim mi diye sordu ve ardından da onlara, sabah namazını kılıp güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikreden bir topluluk, bu müfrezeden daha hızlı ve daha çok ganimet elde eder buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Cezire'ye verdiği röportajda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. F-35 programına dönüş konusunda Amerikan Başkanı Donald Trump'tan söz aldığını ve verilen bu sözün yerine getirilmesini beklediğini belirten Erdoğan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması'nın dünyaya güçlü bir mesaj verdiğini ve ilerleyen süreçte Mısır'ın da bu pakta katılabileceğini ifade etti. Şam yönetimine verilen desteği yenileyerek Suriye'ye bir ziyaret planladığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas'ın taahhütlerini iyi niyetle yerine getirmesine rağmen İsrail'in saldırgan tutumunu sürdürdüğünü belirterek Gazze'yi yalnız bırakamayız mesajını verdi. Ankara'da yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında gözaltına alınan 38 şüpheliden aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu 32 kişi tutuklanırken 6 kişi hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı uygulandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonlara ilişkin suç örgütleriyle mücadelemiz kimliklerine bakılmaksızın sürecek dedi. Soykırımcı İsrail'in ateşkese rağmen saldırıları sürüyor. Han Yunus ve Tufah mahallesine düzenlenen saldırılarda bir Filistinli şehit olurken çok sayıda sivil yaralandı. Katil İsrail'in 15 maddelik barış planı ve Filistin devletini reddetmesine ilişkin Türkiye ve 7 ülkenin dışişleri bakanları ortak bildiri yayımladı. İsrail'in bu tutumuyla bölgedeki barış çabalarını doğrudan baltaladığını vurgulayan bakanlar, işgalci İsrail'in planı engellemesinden doğacak tüm insani ve siyasi krizlerden sorumlu tutulacağını belirterek ABD'ye sürece aktif müdahale etme çağrısında bulundu. Öte yandan işgalci İsrail ateşkese rağmen Lübnan'da da saldırılarına devam ediyor. 17 Ağustos 1999'da 45 saniye süren Marmara depreminin yüreklerde bıraktığı derin sızının üzerinden 27 yıl geçti. Depremin gerçekleştiği saat 03.02'de anma programları gerçekleştirildi. Ağır yara alan Kocaeli, Sakarya ve İstanbul, devlet millet el ele vererek küllerinden yeniden doğdu. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safer Paguş yayınladığı anma mesajında felaketin milletimizin hafızasındaki derin izlerinin ve acısının hala taze olduğunu vurguladı. Hayatını kaybeden tüm vatandaşları rahmet ve dualarla yad eden Paguş, başta 17 Ağustos ve 6 Şubat depremleri olmak üzere tüm afetlerde vefat edenlerin ailelerine sabır ve başsağlığı diledi. Paguş, Yüce Allah'tan ülkemizi ve tüm insanlığı bu tür felaketlerden korumasını niyaz ederek bu tür büyük acıların bir daha yaşanmaması duasında bulundu. Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, işitme engelli vatandaşların sahih ve güvenilir dini bilgi erişimini kolaylaştırmak amacıyla İtikat, İbadet, Ahlak ve Siyer başlıklı 4 kitaptan oluşan özel bir eğitim seti hazırladı. Alan uzmanları ve Kur'an kursu öğreticilerinin görüşleri doğrultusunda geliştirilen basılı kitaplar kare kodlarla desteklendi. İşitme engelli bireyler mobil cihazlarıyla kitaplardaki kare kodları okutarak konuların Türk işaret diliyle anlatıldığı videolara doğrudan erişebilecek. Bu kapsamlı materyal setiyle hem din eğitiminde erişilebilirliğin artırılması hem de öğreticilerin eğitim süreçlerini daha sistemli bir şekilde yürütmelerinin sağlanması hedefleniyor. 2023 yılında Tokat'a yerleşen Alman aile, edindikleri dostluklar sayesinde İslamiyet'i yakından tanımaya başladı. Ailede önce baba Matyas, ardından anne Mendi Müslüman oldu. Türkçesini geliştirmesi amacıyla Tokat İl Müftülüğü'ne bağlı Yaz Kur'an kursuna gönderilen 12 yaşındaki Mia Justin ise burada Türkçe eğitiminin yanı sıra Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler öğrendi. Kısa sürede Kur'an-ı Kerim okumaya başlayan Mia, sürecin sonunda kendi isteğiyle Müslüman olduğunu açıklayarak ailesinin dönüşüm hikayesini tamamladı.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, göller yöresi, Doğu Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Afyonkarahisar, Çankırı, Konya, Karaman ve Ordu çevreleriyle, Muğla ve Antalya'nın iç ve doğu kesimleriyle, Ankara'nın kuzey ve doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Ankara ve İstanbul 29, İzmir ve Antalya 33, Eskişehir 29, Trabzon 27, Erzurum 25, Gaziantep 32 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 44, Medine 42, Kudüs ve Lefkoşa 31, Girne 29, Saraybosna 32, Gümüşhane 29 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

0: Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Bugün sizlere Haş suresinin 10. ayeti kerimesinde yer alan, bize öğretilen bir duayı açıklamaya çalışacağım. Kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Allah Ensar ve Muhacir'den bahsettikten sonra onların ardından gelen müminlerin yapması gereken bir duaya yer veriyor. Ve o dua cümlesi şöyle yer alıyor yüce kitabımızda. وَالَّذ۪ينَ جَاءُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذ۪ينَ سَبَقُونَا بِالْا۪يمَانِ وَلَا تَجْعَلْ ف۪ي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا رَبَّنَا اِنَّكَ رَؤُوفٌ رَح۪يمٌ. Bunların ardından gelenler de şöyle dua ederler. Ey Rabbimiz derler. Bizi ve bizden önceki iman etmiş kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı kötü bir düşünce ve duyguya yer bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Kıymetli kardeşlerim, dua ayetine baktığımızda 3 bölümden oluştuğunu görüyoruz bir anlamda. Birincisi şu, bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Geçmişe dua. Bu bizim geleneğimizde, dualarımızda bolca yer alır. Biz dua ederken hep İslam dinini bizlere ulaştıran bütün ehli imana dua ederiz. İlim ehline dua ederiz. Yaşadığımız toprakları bize vatan kılan bütün ecdadımıza, bu toprakların şehit kanlarıyla sulanmasına neden olan bütün şühedaya dualarımızda yer veririz. Gazilerimizi anarız, yad ederiz. Geçmişi hayırla anma, dua ile yad etme oldukça önemli. Geçmişi, daha önce yaşamış olanları, ölmüş olanları hayırla anma bizim geleneğimizde ciddi bir yere ve anlama sahip. Biz ölmüş olan, yaşayıp ayrılmış olan hiç kimseyi kötü bir şekilde anmamaya dikkat ederiz. Zaman zaman tarih içerisinde, günümüzde de şahit olmadığımız, zamanımızda ve asrımızda yaşanmamış olan olaylardan dolayı müminlerin birbirine karşı öfke, kin, kötü duygular besledikleri ve olumsuz cümleler kullandıklarına şahit oluruz. Hatta bunu Peygamber Efendimizin civarında bulunan insanlara ve Ehl-i Beyt'e kadar ulaştıran insanların varlığına şahit oluruz. Ama Cenab-ı Allah bize bir anlamda şunu öğretiyor. Siz geçmişi kötü cümlelerle, kötü duygularla anan insanlar olmayın. Siz onlara dua eden, sizden önce yaşayıp iman etmiş olan insanların bağışlanmasını dileyen insanlar olun diyor. Biz ecdadını, geçmişini, herkesi hayırla anan, hayır duasına katan iyi mümin olmalıyız. İşte ayeti kerimenin ilk kısmında yer alan dua, geçmişi hayırla yad edip onlara iyi temenni ve duada bulunmak. İkincisi, kalplerimizde iman edenlere karşı kötü bir düşünce ve duyguya yer bırakma Rabbimiz. Kıymetli kardeşlerim, müminin mümini sevmesi, kardeşi gibi görmesi oldukça önemli. Hatta bütün yaratılanları yaradandan ötürü sevmesi, ki bu bizim geleneğimizde önemli bir yer tutar. Ama hasreten müminleri, inanmış olan insanları sevme ve onlara kalbinde olumsuz bir duygu beslememe, kalbi hapishaneye çevirmeme, kalpte hiçbir mümine karşı kin, öfke ve nefret barındırmama, Müslümanların dikkat etmesi gereken önemli bir hal, önemli bir tavır ve davranıştır. Buna dikkat etmeliyiz. Müminleri hiçbir zaman kalbinde hapseden bir insan olmamalıyız. Biz insanları Allah için seven, buğz edecekse de Allah için buğz eden insan olmalıyız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birçok hadisi şerifte müminin vasfını, kemalini anlatırken, imandan tat alabilmenin yolunu öğretirken bize bunu tavsiye ediyor. Sevdiğini Allah için sevme ve sevmiyorsa da onu Allah için sevmeme. Tabi Cenab-ı Allah bize bu ayet-i kerime ile şunu da hatırlatmış oluyor. Hayatın akışı içerisinde bazen yaşadığımız farklı olumsuz hadiselerin etkisiyle insan olarak birine karşı olumsuz bir duygu geliştirebilir, kalbimizde böyle bir hastalık hali baş gösterebilir. Cenab-ı Allah bizi Yüce Kitabımızda Peygamber Efendimiz vasıtasıyla bu duruma düşmeme noktasında öğütleyip yetiştirirken ardından da kıymetli kardeşlerim, bu konuda gayretiniz yetmeyebilir, benden destek isteyin, yardım isteyin, benim yardımıma müracaat edin diyerek bizi duaya, kendisine sığınmaya ve iltica etmeye davet ediyor. Dolayısıyla mümin kalbinde herhangi bir mümine karşı olumsuz bir duygunun yer almaması, bulunmaması için de bolca dua etmelidir. Ve bu ayet-i kerimede de yine Cenab-ı Allah'ın güzel isimleri ve vasıflarıyla duayı bitirmek yine bize öğütleniyor. Rabbena inneke raufur rahim. Sen şefkatlisin Rabbimiz. Yani bize de şefkat gösterirsin. Bize de şefkat göster ki kalbimiz kin ve intikam duygularıyla kapkara bir hale gelmesin. Şefkatinle davran bize ki kalbimiz kardeşlerimize hapsettiğimiz bir yere asla dönüşmesin. Sen merhametlisin. Bize de merhamet eyle. Bizden öncekilere de merhamet eyleyip bağışla ki affa erişmiş kulların arasına girmiş olalım diyoruz. Bir anlamda Haş suresinin 10. ayeti kerimesinde yer alan bu dua ifadeleriyle. Bu vesileyle biz de bu ayeti kerimede bize öğretildiği üzere geçmişi, ecdadımızı, büyüklerimizi hayırla yad etmiş olalım. Rabbim bütün inanmış olan insanları bağışladığı kulları arasına dahil eylesin. Geçmişlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Yaşamış olduğumuz toprakları bize vatan kılan bütün ecdadımızdan razı olsun. Kalbimizi tertemiz, ak ve pak bir hale getirsin. Kardeşlerimize karşı her türlü kötü duygudan bizi uzak eylesin.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Hüsnü Hal. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirler vardır. O şehirlerde zamanın akışı bilinenin aksinedir. Sahi zaman ileri doğru mu akar? Ya da zaman su misali akar mı bilinmez. Ya da rüzgar gibi midir zaman, üstünden mi eser insanın? Eserken yapraklarını mı döker, dallarını mı büker, yoksa kökünden mi söker bilinmez. Kim nasıl hissediyorsa öyledir zaman. Ya su gibi sürükler götürür ıssız bir kıyıya bırakır, ya da rüzgar gibi esip geçer, tüm sevdiklerini alır, geride insanı bırakır. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirlerde ise her gün aynı gün yaşanıyor gibidir. Kimine sıkıcı gelir, kimine de kusursuz işleyen bir saatin şaşmayan ritmi gibi. Kaybolan kuzusunun peşinde koşan küçük kızın yaşadığı yerde böyle bir yerdir. İmzasız bir tablonun içinde ressamın sırtlarına ağır işler yüklediği, alınları terli, yüzleri belli olmayan yorgun insanların yaşadığı bir yer. Hani taşıyla toprağıyla olduğu yerden sökseniz, götürüp haritanın başka bir yerine yerleştirseniz, içinde yaşayanların çevrelerinin değiştiğini fark etmeyeceği bir yer. Kimsenin bu şehir neden var demeyeceği ve yokluğunu da fark etmeyeceği bir yer. Sadece içinde yaşayanlar için koca bir dünya. Sanki görünmez cam bir kubbe var etrafında. Dışarıdan gelenler şöyle bir bakıp cam kubbenin ötesinde sıradanlıktan başka bir şey görmediklerini düşündükleri için geçip gidiyor. Oysa ne kadar sıradanmış gibi gözükse de insanın olduğu her yerde sevinç, hüzün, neşe, dert, korku, iyilik ve merhamet gibi türlü türlü duygular vardır. Kuzusu kaybolan küçük kız da o duyguları yaşayan masum yüreklerden biridir. Daha geçen ay basmış yedisine yavrucak. Saçları güneş altında kalmış köy çocuklarının saçları gibi kavruk sarı. Gözleri iri ve küçücük elleri. O ellerden tutmuş ve bak demiş babası. Şu doğacak kuzu senin olacak. Gözleri büyümüş, yüreği titremiş yavrucağın. Kuzucuk doğunca da pek sevinmiş, çok da sevmiş. Bıraksalar onunla uyuyacak. Yüreği sevgiyle dolmuş, taştı taşacak. Yüce Yaradan'ın lütfu işte. Anne şefkati ve merhameti ta küçüklükten doluyor kız çocuklarının yüreğine. İsim de koymuş kuzucuğa, Pamuk demiş. Aklına ilk o gelmiş. Çünkü sarıldığında öyle hissetmiş. Yaz boyunca o çayır senin, bu otlak benim atlayıp zıplamış, koşup oynamışlar. Yaz bitmiş, sonbahar gelmiş. Rüzgarlar esmiş, yapraklar dökülmüş, yağmurlar başlamış. Bir akşam vakti, anacığı namazdayken, küçük kız da sobanın yanı başında oyun oynuyormuş. O sırada bir şimşek çakmış, yüreği titremiş yavrucağın. Aklına kuzucuğu Pamuk gelmiş, hemen koşmuş bakmış ki ağılın kapısı açık, kuzucuk yerinde yok. Başlamış aramaya, orada mı şurada mı derken, kendi de kaybolmuş kuzucuğu ararken, hem ağlıyor hem arıyormuş. Karanlık çökmüş, yağmurda iyice hızlanmış. Artık göremez olmuş, kala kalmış öylece karanlığın ortasında, yağmurun altında. Sesini duymuş kuzucuğun, sese doğru gitmiş, yaklaşmış ve karanlığın içinde ıslanmış tüyleriyle beyaz kuzucuğunu görmüş. Meğer çamura saplanmış kuzucuk, bata çıka varmış yanına küçük kız, çekmiş çıkarmış kuzucuğu, almış kucağına, Pamuğum demiş sarılmış. Bir ağaç bulmuşlar, altına sığınmışlar. Sabaha kadar aramış anası, babası, akraba ve komşuları. Perişan olmuşlar üzüntüden. Sabah ortalık aydınlandığında bulmuşlar. Küçük kız ağacın altında kuzusuna sarılmış, uyumaktaymış. Anacığı bağrına basmış küçük kızı, kızım, canım kızım, gül yürekli sarı kızım demiş, tekrar tekrar sarılmış, öpmüş. O da anası ve babasına sarılmış, sonra da kuzucuğuna, kuzum, canım pamuğum demiş,
mutlu bir şekilde yuvalarına dönmüşler. Nerede olursa olsun, insan ve her türlü yaratılan sevgi ve merhamete muhtaçtır. İnsanlar en ıssız, ücra bir köyde bile aynı göğe bakar, aynı göğe el açar. Merhamet bir küçük kızın kalbinde dağ, tepe, ova, dere demez, mesafeler aşar.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Meleklere İman.
1: Sesimizin ulaştığı tüm mekanlara merhabalar, sevgiler, saygılar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Burası Diyanet Radyo, Din ve Hayat programı ile sizlerle birlikteyiz. İnanç Kitapları serisinden Profesör Doktor Kamil Güneş'in Meleklere İman adlı eseriyle sizlerle birlikte olacağız. Değerli radyo dostları, İslam inancının 6 temel ilkesinden birini melekler teşkil eder. Gaybi ve ruhani varlıklar olan melekler hakkında ancak vahiy yoluyla bilgi edinilebilir. Bu sebeple onların nasıl bir yaratılışa sahip oldukları, çeşitleri ve görevleri gibi hususlar tabii ki merak edilmiştir. Melekler gibi gaybi ve ruhani varlıklar olan cinler ve şeytanlar hakkında da gerçek mevcudiyetlerin bulunup bulunmadığı, özellikleri ve insanlarla ilişkileriyle ilgili farklı açıklamalar yapılmıştır. Programımızda insanlarla melekler arasındaki ilişkilerden ve melek inancının hayatımıza yansımaları gibi hususlara ele alacağız. Sevgili Diyanet Radyo dinleyenleri, gerekli açıklamayı yaptıktan sonra devam ediyoruz. İnsanoğlu açısından varlıklar 5 duyuyla bilinebilen ve bilinemeyen şeklinde 2 kısma ayrılır. Meleklere iman tıpkı ahirete ve ilahi kitapların indirilişine inanmak gibi tecrübeyle veya düşünerek varılacak bir sonuç değildir. Bu ve benzeri konuların bilinmesi ve benimsenmesi ancak Allah'ın peygamberleri aracılığıyla haber vermesiyle mümkündür. Biz Müslümanlar olarak amentü esasları diye bildiğimiz 6 esasa bağlıyız. Bu inanacağımız şeylerin tamamının 6 şeyden ibaret olduğu manasına gelmez. Şüphe yok ki biz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'tan vahiy yoluyla getirdiği kesin olarak bilinen her hususa tereddütsüz iman ederiz. Bazı hadislerde kelime-i tevhidi söyleyerek Allah'a iman edenin kurtuluşa ereceği bildirilir. Bu doğru ve kusursuz bir Allah inancının diğer iman esaslarını da içine aldığı anlamına gelir. Aksi takdirde sadece Allah'a inanan birinin diğer inanç esaslarını kabul etmese de kurtuluşa ereceği düşünülmüş olur. Halbuki melekleri, Allah'ın gönderdiği kitapları, peygamberleri ve ahiret gününü inkar edenlerin doğru yoldan uzaklaşmış bir anlayışa sahip oldukları bizzat Kur'an tarafından belirtilmektedir. Ey iman edenler! Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman ediniz. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar eden kimse derin bir yanlışlığa düşmüş olur. Ahiret hayatının varlığı da bize peygamberler aracılığıyla bildirilmiştir. Dolayısıyla melek, kitap ve ahiret inancının peygamber inancıyla doğrudan bağlantısı vardır. Olmuş ve olacak her şeyin bilgisi, hükmü ve takdiri anlamındaki kaza, kader inancının Allah inancıyla ilişkisi açıktır. Netice olarak, La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah diyen bir kimse, hem 6 inanç esasını hem de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah katından getirip tebliğ ettiği her şeyi tasdik etmiş olur.
0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

En katı ve kötü düşman vücuttur. En çok gürültü patırtı yapan da odur. Bazen güldürür, bazen de ağlatır. Bir arzusuna kavuşursa bir başkasını ister. Onu da bulursa insana tamamen hakim olur. Onu kuvvetlendirirsen daha çok kötüleşir. Haşarı at semirirse kudurmuş gibi azar. Sahibini yere çalar ve oradan kaçar. Vücut bir av köpeği gibidir. Semirirse sahibinin hakkını tanımaz. Karnı doyarsa ava koşmaz. Sahibinin arzusuna göre hareket etmez. Yerinde tembel tembel yatar. Allah adını anınca şeytan kaçar. Dünyayı bırakıp gidersen ondan da kurtulursun. Fakat vücudu nasıl bırakabilirsin? Onu ancak ölüm senden ayırır. Vücuda taviz verme ve ona boyun eğme.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Cezire'ye verdiği röportajda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. F-35 programına dönüş konusunda Amerikan Başkanı Donald Trump'tan söz aldığını ve verilen bu sözün yerine getirilmesini beklediğini belirten Erdoğan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması'nın dünyaya güçlü bir mesaj verdiğini ve ilerleyen süreçte Mısır'ın da bu pakta katılabileceğini ifade etti. Şam yönetimine verilen desteği yenileyerek Suriye'ye bir ziyaret planladığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas'ın taahhütlerini iyi niyetle yerine getirmesine rağmen İsrail'in saldırgan tutumunu sürdürdüğünü belirterek Gazze'yi yalnız bırakamayız mesajını verdi. Ankara'da yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında gözaltına alınan 38 şüpheliden aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu 32 kişi tutuklanırken 6 kişi hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı uygulandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonlara ilişkin suç örgütleriyle mücadelemiz kimliklerine bakılmaksızın sürecek dedi. Soykırımcı İsrail'in ateşkese rağmen saldırıları sürüyor. Han Yunus ve Tufah mahallesine düzenlenen saldırılarda bir Filistinli şehit olurken çok sayıda sivil yaralandı. Katil İsrail'in 15 maddelik barış planı ve Filistin devletini reddetmesine ilişkin Türkiye ve 7 ülkenin dışişleri bakanları ortak bildiri yayımladı. İsrail'in bu tutumuyla bölgedeki barış çabalarını doğrudan baltaladığını vurgulayan bakanlar, işgalci İsrail'in planı engellemesinden doğacak tüm insani ve siyasi krizlerden sorumlu tutulacağını belirterek ABD'ye sürece aktif müdahale etme çağrısında bulundu. Öte yandan işgalci İsrail ateşkese rağmen Lübnan'da da saldırılarına devam ediyor. 17 Ağustos 1999'da 45 saniye süren Marmara depreminin yüreklerde bıraktığı derin sızının üzerinden 27 yıl geçti. Depremin gerçekleştiği saat 03.02'de anma programları gerçekleştirildi. Ağır yara alan Kocaeli, Sakarya ve İstanbul, devlet millet el ele vererek küllerinden yeniden doğdu. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safer Paguş yayınladığı anma mesajında felaketin milletimizin hafızasındaki derin izlerinin ve acısının hala taze olduğunu vurguladı. Hayatını kaybeden tüm vatandaşları rahmet ve dualarla yad eden Paguş, başta 17 Ağustos ve 6 Şubat depremleri olmak üzere tüm afetlerde vefat edenlerin ailelerine sabır ve başsağlığı diledi. Paguş, Yüce Allah'tan ülkemizi ve tüm insanlığı bu tür felaketlerden korumasını niyaz ederek bu tür büyük acıların bir daha yaşanmaması duasında bulundu. Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, işitme engelli vatandaşların sahih ve güvenilir dini bilgi erişimini kolaylaştırmak amacıyla İtikat, İbadet, Ahlak ve Siyer başlıklı 4 kitaptan oluşan özel bir eğitim seti hazırladı. Alan uzmanları ve Kur'an kursu öğreticilerinin görüşleri doğrultusunda geliştirilen basılı kitaplar, kare kodlarla desteklendi. İşitme engelli bireyler mobil cihazlarıyla kitaplardaki kare kodları okutarak, konuların Türk işaret diliyle anlatıldığı videolara doğrudan erişebilecek. Bu kapsamlı materyal setiyle hem din eğitiminde erişilebilirliğin artırılması hem de öğreticilerin eğitim süreçlerini daha sistemli bir şekilde yürütmelerinin sağlanması hedefleniyor. 2023 yılında Tokat'a yerleşen Alman aile, edindikleri dostluklar sayesinde İslamiyet'i yakından tanımaya başladı. Ailede önce baba Matyas, ardından anne Mendi Müslüman oldu. Türkçesini geliştirmesi amacıyla Tokat İl Müftülüğü'ne bağlı Yaz Kur'an kursuna gönderilen 12 yaşındaki Mia Justin ise burada Türkçe eğitiminin yanı sıra Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler öğrendi. Kısa sürede Kur'an-ı Kerim okumaya başlayan Mia, sürecin sonunda kendi isteğiyle Müslüman olduğunu açıklayarak ailesinin dönüşüm hikayesini tamamladı.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, göller yöresi, Doğu Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Afyonkarahisar, Çankırı, Konya, Karaman ve Ordu çevreleriyle, Muğla ve Antalya'nın iç ve doğu kesimleriyle, Ankara'nın kuzey ve doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Ankara ve İstanbul 29, İzmir ve Antalya 33, Eskişehir 29, Trabzon 27, Erzurum 25, Gaziantep 32 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 44, Medine 42, Kudüs ve Lefkoşa 31, Girne 29, Saraybosna 32, Gümüşhane 29 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Bağımlılıktan Özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.
1: Merhabalar aziz dinleyenlerim. Yeni bir Bağımlılıktan Özgürlüğe programında sizlerle birlikteyiz. Bağımlılıkları konuşmak elbette hem biz anlatıcılar hem siz dinleyiciler açısından zor. Ancak bunları konuşmak ve bu sosyal sorunu gündemde tutarak çözüm bulmaya çalışmak ve bu çözümü birlikte bulmak, birlikte düşünmek, el birliği, iş birliği ve en önemlisi gönül birliği içerisinde olmak durumundayız. Çünkü bugün sosyal sorumluluğumuz gereği hangi pozisyonda olursak olalım, hangi işi yaparsak yapalım, mutlaka etrafımızda, çevremizde bağımlılık potansiyeli en azından olan, belki de bağımlı olan insanlarla karşı karşıya geliyoruz. Ve özellikle son programda konuştuğumuz teknoloji bağımlılığı bugün çağın sorunu. Ve bugün sağlıklı internet kullanımı nasıl olmalı? Teknoloji bağımlılığıyla nasıl mücadele etmeliyiz? Bu konuda neler yapabiliriz? Birlikte değerlendirelim istiyorum. Öncelikle küçük yaşlardan itibaren çocuklara sınır koyma ve sorumluluk alma bilinci kazandırmalıyız. Çünkü insan doğduğu ve yetiştiği aile ortamındaki dili kullanıyor bütün bir hayatı boyunca. Orada edindiği alışkanlıkları, orada edindiği bir takım düşünceleri, duyguları, değerleri hayata katıyor ve onlarla hayatını düzene koymaya çalışıyor. Doğduğu aile kuracağı aileyi de bu şekilde belirliyor. Çünkü doğduğunuz ailede edindiğiniz değerlerle aile kurmayı tercih ediyorsunuz ve orada da aynı değerleri yaşatmaya gayret ediyorsunuz. Sevgili dinleyenlerim, çocukluk döneminde teknolojik cihazların özellikle çocuğun kişisel odasında olması sakıncalı. Çünkü burada ebeveyn kontrolü gittikçe zorlaşıyor. Bugün eminim pek çoğunuz şu an beni dinleyen kıymetli dinleyicilerim, hepimiz çocuklarımızı yönetmekte zorlanıyoruz. Çünkü çocukluk dönemi evet teknolojik cihazların yetişkinler tarafından kontrol edilmesi gereken bir dönem. Ancak çocuklarımız buna itiraz ediyor. Dolayısıyla cihazların ortak kullanım alanlarında olmalarını istiyoruz onlardan. Fakat çocuklarımız yine buna direnmeye başlıyor. Çocuklarda internet başında geçirdiği zaman hakkında konuşmamız gerekiyor bu durumda. Yani bu direnci nasıl kırabiliriz? Çocuklarımızı ikna ederek, onları önce dinleyerek, onları anlamaya çalışarak, onların beklentilerini, teknolojiyle neden, niçin bu kadar zaman geçirdiklerini fark ederek ancak çocuklarımızın dünyasında kendi varlığımızı tahkim edebiliriz. Anne baba olarak, yetişkin olarak böyle bir sorumluluğumuz var. Ve geçirdikleri bu zamanın niteliğini onlarla yüz yüze konuşmak ve değerlendirmek durumundayız. Burada da en büyük sorun çatışma. Yani anne baba şiddete bazen başvuracak ölçüde sert bir dil kullanabiliyor. Çoğu zaman biz yetişkinler kendi doğrularımızı çocuklarımıza doğrulatmaya çalışıyoruz. Halbuki burada çocukları dinlemek, onların beklentilerini öncelikle anlamaya çalışmak, İnternetin, sosyal mecraların, teknolojinin onların dünyasına neden bu kadar önemli olduğunu fark etmeye çalışmak durumundayız. Orada ne yaptığı, ne tür oyunlar oynadığı ya da hangi sosyal mecralarda vakit geçirdiği bu şekilde ancak öğrenilebilir. Dolayısıyla çocuğun sosyal ortamlarda neler yaşadığı öncelikle anlaşılmaya çalışılmalı. Aziz dinleyenlerim, çocuklara arkadaşlarıyla sadece internette değil, yüz yüze de iletişim kurabilecekleri, burası çok önemli, ve paylaşım yapabilecekleri ortamlar hazırlamalıyız. Eğer arkadaşı yoksa, bütün arkadaşlıkları sanal ise, çocuk da doğal olarak bu ihtiyacını, arkadaşlarıyla oyun oynama, onlarla vakit geçirme ihtiyacını bu ortamda karşılamaya çalışıyor demektir. O zaman bizim çocuklarımıza nitelikli bir ortam oluşturmamız gerekiyor. Büyük şehir ortamlarında bunda zorlandığımızı da yine duyar gibiyim. Yani hepimizin yakındığı bir maalesef durum, bir gerçeklik bu. Çocuklarımıza nitelikli ortamlar, sağlıklı bir çevre oluşturmakta çoğu zaman zorlanıyoruz. Ancak bu konuda vazgeçmeden gayret etmeye devam etmeliyiz. Yüz yüze gerçekleşen faaliyetlerin, sanal alemde gerçekleşen faaliyetlerden daha kaliteli ve heyecanlı olduğunu böylece çocuklarımıza göstermeli, kanıtlamalıyız. internet ortamlarına aktarılan bilgilerin çok çabuk kopyalanabildiğini, bu yüzden kişisel ve ailevi özel bilgilerimizin internet ortamında paylaşılmaması gerektiğini yine çevremize, özellikle çocuklarımıza anlatmak durumundayız. Aziz dinleyenlerim, çocuklarımızın bizi örnek aldıklarını unutmayalım. Ebeveynlerin de internet kullanımına bu yüzden dikkat etmeleri gerekiyor. Onlarla iletişim halindeyken telefonla ilgilenmemiz çocuklarımıza kendisini önemsiz hissettiriyor. Ebeveynler olarak bizler de günün yorgunluğuyla evlerimize gidiyoruz. Çoğu zaman bir rahatlama ihtiyacı hissediyoruz ve bu hissedişimiz çoğunlukla bizi de teknolojiye yönlendiriyor. Yani günün rutinlerinden kurtulmanın bir yolu, bir kaçış gibi teknolojiyi kullanıyoruz bugün. Oysa bunu çocuklarımızın bizden beklenti içerisinde olduğu, onlarla iletişim kurmamız gereken vakitlerde yaptığımızda çocuklara kendilerini değersiz hissettirdiğimizin farkında olmalıyız. İnternet ortamı dil öğrenme, kodlama, yazılım, tasarım, dijital fotoğrafçılık, dijital müzik gibi alanlarda çocukların kendilerini geliştirebilme fırsatları sunuyor aslında onlara. Ve çocuklarımızın internetin sağladığı bu fırsatlardan yararlanmaları bizim rehberliğimize bağlı. Biz onlara doğru internet, bilinçli internet, doğru sosyal medya, bilinçli teknoloji kullanımını öğretme konusunda rehberlik etmediğimizde, çocuklarımızı yönlendirmediğimizde, onları dinleyip ihtiyaçlarını fark edip sonunda çözüm üretmeye gayret etmediğimizde, çocuklarımız da kendi çözümlerini maalesef üretiyor. Ve yine aynı şekilde rehberliği ihmal ettiğimizde ya da yanlış rehberlik ettiğimizde, yasakladığımız ya da kısıtladığımız bir şeyi kendimiz yaptığında, çocuklarımız yine bizim sözlerimize, davranışlarımıza odaklanarak o davranışı gerçekleştirme konusunda isteksiz davranıyor. Aziz dinleyenlerim, peki ne yapalım? Öncelikle bağımlı kişilerin, teknoloji bağımlısı kişilerin gerçek dünyaya teşvik edilmesi çok önemli. Kişilere doğru akran grupları bulmalıyız. Çocuklarımıza doğru arkadaşlıklar kurmalıyız. Onlarla sosyalleşmelerini sağlamalıyız. Çocuklarımızı spor gibi, sanat gibi, müzik gibi bir takım faydalı faaliyetlere yönlendirmeliyiz. Ailemizin çocukla sağlıklı biçimde iletişim kurması burada çok önemli. Anne babayız, arkadaşlarız, birbirimize destek olmamız gerekiyor ve bu çevre bilinçli ilişkilerin kurulduğu, çocukların buradan beslendiği, geleceğe ve bugüne dair bir takım kazanımlar elde ettiği bir ortam olursa ancak o zaman çocuklar bizimle vakit geçirmeye başlıyor. Ve bu çocukları gerçek kişilerle vakit geçirmeye doğal olarak yönlendiriyor. Çocukların bilgisayarlarını kontrol etmeliyiz zaman zaman. Ancak bu onlara hissettirilmeden yapılmalı. Özellikle erken çocukluk dönemlerinde, çocukluk döneminde, ergenlik döneminde. Çünkü teknolojik aletlerin kullanıldığı yerler, biraz önce ifade ettiğim, yani kendi odaları bizim kontrol alanımızın dışında. Çocuk bilgisayarı kişisel odasında kullanıyorsa bilgisayarı salonda kullanmaya teşvik edilmesi bir yol olabilir, ancak burada da sorun yaşamamız muhtemel. Aziz dinleyenlerim, teknoloji bağımlılığı ve sağlıklı internet kullanımı bugün en önemli sorun alanımız ve biz sağlıklı internet kullanımını teknoloji bağımlılığından uzaklaşarak hem kendimiz hem bizden sonraki nesiller, çocuklarımız için başarmak durumundayız. Aksi durumda internet bağımlılığı da kaçınılmaz hale geliyor ve gittikçe bizler sanal dünyanın bağımlıları olarak gerçek ilişki düzleminden kopmaya başlıyoruz. Gerçek ilişkileriniz bozulduğunda sanal dünyanın faaliyet alanı içerisinde dolaşarak kendinizden, kendi dünyanızdan, gerçekliğinizden uzaklaşmaya başladığınızda o zaman gerçek anlamda bir felaketin kapısını da aralamış oluyorsunuz. Gelin hep birlikte el birliği, iş birliği, gönül birliği yapalım. Bugünden itibaren teknoloji bizi değil, biz teknolojiyi yönetelim. Biz teknolojiyi kullanalım. Teknolojiyle vakit geçirdiğimiz süreyi planlayalım. Hem kendimize hem çevremize örnek olalım ve bu konudaki sorumluluğumuzun daha çok farkına varalım. Aziz dinleyenlerim, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağlıkla kalın, bağımlılıktan uzak, birbirinize daha çok bağlanın ve hayatı siz yönetin, sizi yönetmesine müsaade etmeyin. Allah'a emanet olun, huzurla kalın, esenlikle kalın aziz dinleyenler.
0: Bağımlılıktan özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.

Kitap Ayracı'ndan herkese merhaba. Bendeniz Mustafa Mirza. Diyanet Radyo'da kitaplarla olan yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü yol arkadaşımız Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından kolektif bir eser. O günleri hatırla. Sahabeye uzanan hikayeler. Kimi hikayeler büyük dersler barındırır bağrında. Bazıları yaşanana hemencecik kusu verirken yüklendiklerini, bazıları da en ücra yerlerde saklar. Bunların baş aktörleri de bazen eşya olur, bazen de bir insan. Benim hikayem tılsımlı, küçük, derince bir sandığın dibinde saklıydı. Baş kahramanım da tüm hayatımın mimarı, en kıymetlim sevgili babamdı. Vakur duruşu bizi elbette cezbederdi ama ben babamın derinliğini bu sandığın dibinde keşfetmiştim. Kendimi bildim bileli çok okur, öğrendikleriyle yaşar, bize de yaşatmak için gayret ederdi. Özellikle sahabe hayatlarını araştırır, onların sıcak iklimini hanemize taşırdı. Ben ve kardeşim onun bu hallerini hayranlıkla izler, ağır gelen gölgesi altında gözüne girmek için yarışırdık. Hele bazen kandil, bazen mum ışığında akşam dersleri dediği ocağının bir araya gelişlerimiz. Üstü karmaşık Arap harfler kakmalı, koyu kahverengi maun sandığından çıkardığı sayfaları eprimiş, silik yazılı kapakları eskimiş, fi tarihinden kalma kitaplarından bize okudukça ruhumuza huzur üflerdi sanki. Bazen okuduklarının yaşattığı hüznü annemin yanaklarından süzülen inci tanelerinden anlardık. Böyle böyle geçti çocukluğumuz. Zaman bizi büyüttükçe babamı da ihtiyarlattı. Kardeşim memur olup Anadolu'nun uzak bir kasabasına atandı. Ben de çırak olarak başladığım atölyede önce kalfa, sonra usta ve nihayetinde de tacir olmuştum. İşlerim yolundaydı ama potansiyelim daha fazlasını istiyordu. Biraz daha palazlanınca atölyeye ortak oldum. Ticaretimi ifa ederken babamın yaptığı o dersler yol gösterdi bana. Hak yemiyor, hakkımı da yedirmiyordum. İşlerimin yoğunluğundan vakit buldukça köye gidip anne babamı ziyaret ediyor, hediyeler götürüp dualarını alıyordum. Son ziyaretimde babamı hasta yatağında buldum. Doktor telkiniyle istirahat ediyordu. Durumu çok da kötü değildi ama yine de onu o halde görmek üzmüştü beni. Ona bir teklifte bulunmak için gitmiştim aslında. Önce vazgeçer gibi oldum, keyifli olduğunu görünce konuşmaya karar verdim. Kıymetli dinleyenler, Kadir Fidan'ın kaleme aldığı Büyük Miras isimli hikaye böyle başlıyor ve bir bilge babanın evlatlarına bıraktığı en büyük mirası anlatarak devam ediyor. Ve aynı babanın ölürken dahi evladına çok kıymetli bir ders verdiğini bizlere aktarıyor. Bunu da Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah bin Ömer'e verdiği ders üzerinden ve incitmeden yapıyor. Hikayenin akıcılığı başarılı ve bağlamının tesiri gerçekten büyük. Bugün bize yol arkadaşı olan O Günleri Hatırla, Sahabeye Uzanan Hikayeler isimli eserde buna benzer 5 hikaye daha yer alıyor. TDV Genç Kitaplığı serisinde bulunan eser, genç kalemlerin yazdığı sahabe hatıralarıyla ilişkilendirilen güzel öykülerden oluşuyor. Kitaba çizimleriyle eşlik eden isimse Merve Karlı ve çizimler de en az öyküler kadar keyifli. Türkiye Diyanet Vakfı'nın Mevlid-i Nebi haftası zamanında düzenlemiş olduğu Sahabeye Uzanan Hikayeler isimli yarışmada dereceye giren ve mansiyon ödülüne layık görülen genç kardeşlerimizin hikayelerini bir araya getiren bu eser, okurunu Peygamber Efendimizin yakın dostları olan sahabe efendilerimizin derin ve ilham verici hatıralarına yolculuğa davet ediyor. Zira onlar cesaretleri, adaletleri ve kahramanlıklarıyla sadece kendi dönemlerinin değil, tüm zamanların en ilham verici şahsiyetleri değil mi? Sevgili dinleyiciler, Kitap Ayracı programının bu bölümünde Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları ve TDV Genç Kitaplığı serisinden O Günleri Hatırla, sahabe

Sahabeye Uzanan Hikayeler isimli eseri konuk ettik. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının pek çok fazilet örneklerini günümüze uyarlayarak aktarmayı amaçlayan, birbirinden kıymetli genç kalemlerin hikayelerinden oluşan bu güzel çalışmayı okurların ve siz kıymetli dinleyicilerimizin zevki selimine emanet eder, hepinize keyifli okumalar dilerim. Başka kitaplar, başka yolculuklarda tekrar birlikte olabilmek temenni ve duasıyla. Kitaplarla kalın, hoşça kalın.

0: spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKE. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydüm. Bellidir kutsallığım şehir ismimden, her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Cezire'ye verdiği röportajda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. F-35 programına dönüş konusunda Amerikan Başkanı Donald Trump'tan söz aldığını ve verilen bu sözün yerine getirilmesini beklediğini belirten Erdoğan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması'nın dünyaya güçlü bir mesaj verdiğini ve ilerleyen süreçte Mısır'ın da bu pakta katılabileceğini ifade etti. Şam yönetimine verilen desteği yineleyerek Suriye'ye bir ziyaret planladığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas'ın taahhütlerini iyi niyetle yerine getirmesine rağmen İsrail'in saldırgan tutumunu sürdürdüğünü belirterek Gazze'yi yalnız bırakamayız mesajını verdi. Ankara'da yürütülen Alihan Kuri suç örgütü soruşturmasında gözaltına alınan 38 şüpheliden aralarında Alihan Kuri'nin de bulunduğu 32 kişi tutuklanırken 6 kişi hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı uygulandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonlara ilişkin suç örgütleriyle mücadelemiz kimliklerine bakılmaksızın sürecek dedi. Soykırımcı İsrail'in ateşkese rağmen saldırıları sürüyor. Han Yunus ve Tufah mahallesine düzenlenen saldırılarda bir Filistinli şehit olurken çok sayıda sivil yaralandı. Katil İsrail'in 15 maddelik barış planı ve Filistin devletini reddetmesine ilişkin Türkiye ve 7 ülkenin dışişleri bakanları ortak bildiri yayımladı. İsrail'in bu tutumuyla bölgedeki barış çabalarını doğrudan baltaladığını vurgulayan bakanlar, işgalci İsrail'in planı engellemesinden doğacak tüm insani ve siyasi krizlerden sorumlu tutulacağını belirterek ABD'ye sürece aktif müdahale etme çağrısında bulundu. Öte yandan işgalci İsrail ateşkese rağmen Lübnan'da da saldırılarına devam ediyor. 17 Ağustos 1999'da 45 saniye süren Marmara depreminin yüreklerde bıraktığı derin sızının üzerinden 27 yıl geçti. Depremin gerçekleştiği

0: Saat 03.02'de anma programları gerçekleştirildi. Ağır yara alan Kocaeli, Sakarya ve İstanbul, devlet millet el ele vererek küllerinden yeniden doğdu. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safer Paguş yayınladığı anma mesajında felaketin milletimizin hafızasındaki derin izlerinin ve acısının hala taze olduğunu vurguladı. Hayatını kaybeden tüm vatandaşları rahmet ve dualarla yad eden Paguş, başta 17 Ağustos ve 6 Şubat depremleri olmak üzere tüm afetlerde vefat edenlerin ailelerine sabır ve başsağlığı diledi. Paguş, Yüce Allah'tan ülkemizi ve tüm insanlığı bu tür felaketlerden korumasını niyaz ederek bu tür büyük acıların bir daha yaşanmaması duasında bulundu. Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, işitme engelli vatandaşların sahih ve güvenilir dini bilgi erişimini kolaylaştırmak amacıyla İtikat, İbadet, Ahlak ve Siyer başlıklı 4 kitaptan oluşan özel bir eğitim seti hazırladı. Alan uzmanları ve Kur'an kursu öğreticilerinin görüşleri doğrultusunda geliştirilen basılı kitaplar, kare kodlarla desteklendi. İşitme engelli bireyler mobil cihazlarıyla kitaplardaki kare kodları okutarak, konuların Türk işaret diliyle anlatıldığı videolara doğrudan erişebilecek. Bu kapsamlı materyal setiyle hem din eğitiminde erişilebilirliğin artırılması hem de öğreticilerin eğitim süreçlerini daha sistemli bir şekilde yürütmelerinin sağlanması hedefleniyor. 2023 yılında Tokat'a yerleşen Alman aile, edindikleri dostluklar sayesinde İslamiyet'i yakından tanımaya başladı. Ailede önce baba Matyas, ardından anne Mendi Müslüman oldu. Türkçesini geliştirmesi amacıyla Tokat İl Müftülüğü'ne bağlı Yaz Kur'an kursuna gönderilen 12 yaşındaki Mia Justin ise burada Türkçe eğitiminin yanı sıra Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler öğrendi. Kısa sürede Kur'an-ı Kerim okumaya başlayan Mia, sürecin sonunda kendi isteğiyle Müslüman olduğunu açıklayarak ailesinin dönüşüm hikayesini tamamladı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, göller yöresi, Doğu Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Afyonkarahisar, Çankırı, Konya, Karaman ve Ordu çevreleriyle, Muğla ve Antalya'nın iç ve doğu kesimleriyle, Ankara'nın kuzey ve doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İstanbul 29, İzmir ve Antalya 33, Eskişehir 29, Trabzon 27, Erzurum 25, Gaziantep 32 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 44, Medine 42, Kudüs ve Lefkoşa 31, Girne 29, Saraybosna 32, Gümüşhane 29 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

Dala güvenme, kanadına güven. Şuurlu bir mümin Allah'a tevekkül eder, ona güvenir. Aynı zamanda bir işi başarmak için elinden geldiği kadar sebeplere başvurur. Bununla birlikte bilir ki sebepler yalnızca birer vasıtadır. Onlara güvenmek akıl kârı değildir. Bu meseleyi güzel bir söz üzerinden açıklamaya çalışalım. Şöyle bir söz var. Ağaçtaki kuş dalın kırılmasından korkmaz. Çünkü kanatlarına dala güvendiğinden daha fazla güvenir. Öyleyse sen de kendine güven. Kuşun uçmasını sağlayan iki kanadı vardır. Bu kanatları sağlamsa ayağının bastığı dalın kırılmasının önemi yoktur. Yere düşmeden önce kanatlar devreye girer ve uçmasını sağlar, başka bir yere konar.

0: ar ya da gökte süzülür. İnsanın da uçmasını sağlayan iki kanadı vardır. Bu kanatlar bazen sabır ve şükür, bazen tedbir ve tevekkül, bazen korku ve ümit, bazen iman ve salih amel, bazen sabır ve namazdır. İnsanın üzerinde bulunduğu dal, bu dünya hayatında içinde bulunduğu durumdur. İnsanın bazen bastığı dal kırılır, bir anda hiç beklenmedik imtihanlarla karşı karşıya kalabilir, sağlığı, malı, düzeni bozulabilir. İnsanda sabır ve şükür özelliği varsa, hayatta karşılaştığı zorluk ve mutluluk durumları onun için problem teşkil etmez. Zorlukta sabır, varlıkta şükür kanadı onu uçurur. Hazreti Musa kavmine öğüt verirken, geçmiş zamanda yaşadıkları zorluklar ve bu zorluklardan nasıl kurtulduklarını anlatarak ne demişti? Musa'yı da kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve Allah'ın onlara yaşattığı güzel günleri hatırlat diye mucizelerimizle göndermiştik. Bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için alınacak ibretler vardır. Musa kavmine şöyle demişti, Allah'ın size lütfettiği nimeti hatırlayın. Hani o sizi Firavun'un adamlarından kurtarmıştı. Onlar size işkencenin en kötüsünü reva görüyor, erkek çocuklarınızı kesiyor, kızlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bunlarda size Rabbinizden büyük bir imtihan vardı. İnsanda tedbir ve tevekkül özelliği varsa, her ne durumda bulunursa bulunsun, pes etmez. Münafıklar, Peygamberimizin ve müminlerin savaşlarda yenilmesini, başlarına bela gelmesini istiyorlardı. Rabbimiz, elçisini ve müminleri nasıl motive ediyordu? De ki, Allah bize ne yazmışsa, başımıza ancak O gelir. O bizim Mevlamızdır. Müminler yalnız Allah'a güvenip dayansınlar. Rabbimiz dünyadayken çeşitli zorluklarla sınayacağını belirttiği müminlere namaz ve sabırla Allah'tan yardım dilemelerini nasıl öğütlemişti? Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım dileyin. Şüphesiz Allah sabredenlerin yanındadır. Yüce Mevla has kullarını anlatırken onların korku ve ümit içerisindeki durumlarını nasıl haber veriyordu? Korku ve ümit içinde Rablerine ibadet ve dua etmek üzere vücutları yatak görmez, kendilerine verdiğimiz rızıktan da Allah için harcarlar. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için ne mutluluklar saklandığını hiç kimse bilemez. Evet, kuşun kanatları olduğu gibi müminin de kanatları vardır. Sabır ve şükür, korku ve ümit, iman ve salih amel, tedbir ve tevekkül müminin kanatlarıdır. Bu kanatları oldukça müminin altında bulunan dalların kırılmasının bir önemi yoktur. Duamız: Rabbimiz bizleri zorlukta sabreden, bollukta şükreden, sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyen, korku ve ümit içerisinde dua eden, her işinde tedbir alıp Rabbine tevekkül eden müminlerden eylesin.
1: Kurtarıcı kurallar. Yazan: Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren: Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Huzura Kavuşturan Kurallar kitabı adlı eserinden hazırlanmıştır.

Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 17 Ağustos 2026 Pazartesi. Hicri takvime göre 4 Rebiul Evvel 1448. Rumi takvime göre 4 Ağustos 1442. Tarihte bugün. Gölcük, Kocaeli depremi. 1999. Arka sayfa. Günün konusu. Heva ve nefsin esiri olmadan yaşamak. Heva, terim olarak akıl ve din tarafından yasaklanan kötü arzulara karşı nefsin eğilimidir. Nefis ise Arap dilinde ruh, hayat, nefes, varlık, zat, insan, can, candan kinaye olarak akıcı haldeki kan anlamlarındadır. İslam geleneğinde de insanın içindeki kötü duyguların, meşru olmayan isteklerin kaynağı karşılığında kullanılmıştır. İnsan özgür iradesiyle kendi lehine veya aleyhine karar

0: verecek ve bu kararından da kendisi sorumlu tutulacaktır. Dolayısıyla erdem, süfli arzulara sahip olmamak değil, bu tür duygular nefiste uyandığı zaman onları dizginleyebilmektir. Bunun yolu da nefse ızdırap çektirmek suretiyle onu köreltmeyi esas alan yaklaşımla hareket etmek değildir. Bu, Müslümanlığın özüyle bağdaşmamaktadır. Dinimizde nefsi kötülemek ve ezmek değil, tezkiye etmek ve arındırmak esastır. Günümüzde dini ve ahlaki kaygıların bireysel ve toplumsal yaşamda tecrit edilmeye çalışılması, nefsi ayartan unsurların her geçen gün artması, toplumu sarsan sorunların büyümesine sebep olmaktadır. Bir ayet. Sana gelen bu ilimden sonra eğer sen onların heva ve heveslerine uyarsan, Allah tarafından senin için ne bir dost vardır ne de bir koruyucu. Rad Suresi 37. Ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

kendinde bulunandan gafil olan, kendindeki hakikati göremeyen kişi, kendi atının üstünde bulunduğu ve atını hırçınlıkla koşturduğu halde kendi atını kaybolmuş sanır. Atıysa onu rüzgar gibi koşturmaktadır. O şaşkın feryat eder, her tarafta atını arar, sorar, soruşturur, kapı kapı gezer durur. Atımızı çalan kim, nerededir diye söylenir. Efendi, sen kendi atının üstündesin, neyi arıyorsun diye sorulsa, evet bu bir attır fakat benim atım nerede cevabını verir. Ey atının üstünde olduğu halde atını arayan yiğit binici, kendine gel. Aradığımız sevgilimiz, canımız apaçık ortadadır, bize çok yakındır. Bu yüzden onu göremiyoruz, bu yüzden o kaybolup gitmiştir. İnsanda içi suyla dolu fakat ağzı kupkuru bir küpe benzer. Işık olmayan yerde renkleri nasıl görebilirsin? Fakat akıl renklere takılır kalır, renklerin içinde kaybolur da o renkler nuru görmeye perde olur. Gece gelip de renkleri örtünce renkler görünmez olur. İşte o zaman rengi görmenin ışığa, nura bağlı olduğu anlaşılır. Dışarıda görülen renkler güneşin ve süha yıldızının ışığıyla görünür. İç alemin renkleri ise ancak Allah'ın yücelik nurlarının yansımasıyla belli olur. Kişinin kendi gözündeki nur da gönlünün nurunun aksidir. Çünkü göz nuru gönüllerin nurundan meydana gelir. Gönül nurunun nuru Allah'ın nurudur. Allah'ın nuruysa akıl nurundan, duygu nurundan paktır. Gece nur olmadığı için renkler görünmez. O halde nurun zıddıyla şunu anlamak gerekir. Önce nur görünür, sonra renk görünür. Bunu da şüphesiz nurun zıddı olan karanlıkla anlarsın. Gizli şeyler hep zıtlarıyla meydana çıkıyor, görülüyor. Cenab-ı Hakk'ın zıddı olmadığından o daima görünmeyecek, gizli kalacaktır.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

Hüsnü Hal. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirler vardır. O şehirlerde zamanın akışı bilinenin aksinedir. Sahi zaman ileri doğru mu akar? Ya da zaman su misali akar mı bilinmez. Ya da rüzgar gibi midir zaman? Üstünden mi eser insanın? Eserken yapraklarını mı döker, dallarını mı büker, yoksa kökünden mi söker bilinmez. Kim nasıl hissediyorsa öyledir zaman. Ya su gibi sürükler götürür ıssız bir kıyıya bırakır, ya da rüzgar gibi esip geçer, tüm sevdiklerini alır, geride insanı bırakır. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirlerde ise her gün aynı gün yaşanıyor gibidir. Kimine sıkıcı gelir, kimine de kusursuz işleyen bir saatin şaşmayan ritmi gibi. Kaybolan kuzusunun peşinde koşan küçük kızın yaşadığı yerde böyle bir yerdir. İmzasız bir tablonun içinde ressamın sırtlarına ağır işler yüklediği, alınları terli, yüzleri belli olmayan yorgun insanların yaşadığı bir yer.

hani taşıyla toprağıyla olduğu yerden sökseniz, götürüp haritanın başka bir yerine yerleştirseniz, içinde yaşayanların çevrelerinin değiştiğini fark etmeyeceği bir yer. Kimsenin bu şehir neden var demeyeceği ve yokluğunu da fark etmeyeceği bir yer. Sadece içinde yaşayanlar için koca bir dünya. Sanki görünmez cam bir kubbe var etrafında. Dışarıdan gelenler şöyle bir bakıp cam kubbenin ötesinde sıradanlıktan başka bir şeyi görmediklerini düşündükleri için geçip gidiyor. Oysa ne kadar sıradanmış gibi gözükse de insanın olduğu her yerde sevinç, hüzün, neşe, dert, korku, iyilik ve merhamet gibi türlü türlü duygular vardır. Kuzusu kaybolan küçük kız da o duyguları yaşayan masum yüreklerden biridir. Daha geçen ay basmış yedisine yavrucak. Saçları güneş altında kalmış köy çocuklarının saçları gibi kavruk sarı. Gözleri iri ve küçücük elleri. O ellerden tutmuş ve bak demiş babası. Şu doğacak kuzu senin olacak. Gözleri büyümüş, yüreği titremiş yavrucağın. Kuzucuk doğunca da pek sevinmiş, çok da sevmiş. Bıraksalar onunla uyuyacak. Yüreği sevgiyle dolmuş, taştı taşacak. Yüce Yaradan'ın lütfu işte. Anne şefkati ve merhameti ta küçüklükten doluyor kız çocuklarının yüreğine. İsim de koymuş kuzucuğa, Pamuk demiş. Aklına ilk o gelmiş. Çünkü sarıldığında öyle hissetmiş. Yaz boyunca o çayır senin, bu otlak benim atlayıp zıplamış, koşup oynamışlar. Yaz bitmiş, sonbahar gelmiş. Rüzgarlar esmiş, yapraklar dökülmüş, yağmurlar başlamış. Bir akşam vakti, anacığı namazdayken, küçük kız da sobanın yanı başında oyun oynuyormuş. O sırada bir şimşek çakmış, yüreği titremiş yavrucağın. Aklına kuzucuğu Pamuk gelmiş, hemen koşmuş bakmış ki ağılın kapısı açık, kuzucuk yerinde yok. Başlamış aramaya, orada mı şurada mı derken, kendi de kaybolmuş kuzucuğu ararken, hem ağlıyor hem arıyormuş. Karanlık çökmüş, yağmur da iyice hızlanmış. Artık göremez olmuş, kala kalmış öylece karanlığın ortasında, yağmurun altında. Sesini duymuş kuzucuğun, sese doğru gitmiş, yaklaşmış ve karanlığın içinde ıslanmış tüyleriyle beyaz kuzucuğunu görmüş. Meğer çamura saplanmış kuzucuk. Bata çıka varmış yanına küçük kız, çekmiş çıkarmış kuzucuğu, almış kucağına. Pamuğum demiş, sarılmış. Bir ağaç bulmuşlar, altına sığınmışlar. Sabaha kadar aramış anası, babası, akraba ve komşuları. Perişan olmuşlar üzüntüden. Sabah ortalık aydınlandığında bulmuşlar. Küçük kız ağacın altında kuzusuna sarılmış, uyumaktaymış. Anacığı bağrına basmış küçük kızı. Kızım, canım kızım, gül yürekli sarı kızım demiş. Tekrar tekrar sarılmış, öpmüş. O da anası ve babasına sarılmış. Sonra da kuzucuğuna. Kuzum, canım pamuğum demiş. Mutlu bir şekilde yuvalarına dönmüşler. Nerede olursa olsun, insan ve her türlü yaratılan sevgi ve merhamete muhtaçtır. İnsanlar en ıssız, ücra bir köyde bile aynı göğe bakar, aynı göğe el açar. Merhamet bir küçük kızın kalbinde dağ, tepe, ova, dere demez, mesafeler aşar.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Cezire'ye verdiği röportajda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. F-35 programına dönüş konusunda Amerikan Başkanı Donald Trump'tan söz aldığını ve verilen bu sözün yerine getirilmesini beklediğini belirten Erdoğan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması'nın dünyaya güçlü bir mesaj verdiğini ve ilerleyen süreçte Mısır'ın da bu pakta katılabileceğini ifade etti. Şam yönetimine verilen desteği yenileyerek Suriye'ye bir ziyaret planladığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas'ın taahhütlerini iyi niyetle yerine getirmesine rağmen İsrail'in saldırgan tutumunu sürdürdüğünü belirterek Gazze'yi yalnız bırakamayız mesajını verdi. Ankara'da yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında gözaltına alınan 38 şüpheliden aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu 32 kişi tutuklanırken 6 kişi hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı uygulandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonlara ilişkin suç örgütleriyle mücadelemiz kimliklerine bakılmaksızın sürecek dedi. Soykırımcı İsrail'in ateşkese rağmen saldırıları sürüyor. Han Yunus ve Tufah mahallesine düzenlenen saldırılarda bir Filistinli şehit olurken çok sayıda sivil yaralandı. Katil İsrail'in 15 maddelik barış planı ve Filistin devletini reddetmesine ilişkin Türkiye ve 7 ülkenin dışişleri bakanları ortak bildiri yayımladı. İsrail'in bu tutumuyla bölgedeki barış çabalarını doğrudan baltaladığını vurgulayan bakanlar, işgalci İsrail'in planı engellemesinden doğacak tüm insani ve siyasi krizlerden sorumlu tutulacağını belirterek ABD'ye sürece aktif müdahale etme çağrısında bulundu. Öte yandan işgalci İsrail ateşkese rağmen Lübnan'da da saldırılarına devam ediyor. 17 Ağustos 1999'da 45 saniye süren Marmara depreminin yüreklerde bıraktığı derin sızının üzerinden 27 yıl geçti. Depremin gerçekleştiği saat 03.02'de anma programları gerçekleştirildi. Ağır yara alan Kocaeli, Sakarya ve İstanbul, devlet millet el ele vererek küllerinden yeniden doğdu. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safer Paguş yayınladığı anma mesajında felaketin milletimizin hafızasındaki derin izlerinin ve acısının hala taze olduğunu vurguladı. Hayatını kaybeden tüm vatandaşları rahmet ve dualarla yad eden Paguş, başta 17 Ağustos ve 6 Şubat depremleri olmak üzere tüm afetlerde vefat edenlerin ailelerine sabır ve başsağlığı diledi. Paguş, Yüce Allah'tan ülkemizi ve tüm insanlığı bu tür felaketlerden korumasını niyaz ederek bu tür büyük acıların bir daha yaşanmaması duasında bulundu. Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, işitme engelli vatandaşların sahih ve güvenilir dini bilgi erişimini kolaylaştırmak amacıyla itikat, ibadet, ahlak ve siyer başlıklı 4 kitaptan oluşan özel bir eğitim seti

0: hazırladı. Alan uzmanları ve Kur'an kursu öğreticilerinin görüşleri doğrultusunda geliştirilen basılı kitaplar kare kodlarla desteklendi. İşitme engelli bireyler mobil cihazlarıyla kitaplardaki kare kodları okutarak konuların Türk işaret diliyle anlatıldığı videolara doğrudan erişebilecek. Bu kapsamlı materyal setiyle hem din eğitiminde erişilebilirliğin artırılması hem de öğreticilerin eğitim süreçlerini daha sistemli bir şekilde yürütmelerinin sağlanması hedefleniyor. 2023 yılında Tokat'a yerleşen Alman aile, edindikleri dostluklar sayesinde İslamiyet'i yakından tanımaya başladı. Ailede önce baba Matyas, ardından anne Mendi Müslüman oldu. Türkçesini geliştirmesi amacıyla Tokat İl Müftülüğü'ne bağlı Yaz Kur'an kursuna gönderilen 12 yaşındaki Mia Justin ise burada Türkçe eğitiminin yanı sıra Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler öğrendi. Kısa sürede Kur'an-ı Kerim okumaya başlayan Mia, sürecin sonunda kendi isteğiyle Müslüman olduğunu açıklayarak ailesinin dönüşüm hikayesini tamamladı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, göller yöresi, Doğu Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Afyonkarahisar, Çankırı, Konya, Karaman ve Ordu çevreleriyle, Muğla ve Antalya'nın iç ve doğu kesimleriyle, Ankara'nın kuzey ve doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İstanbul 29, İzmir ve Antalya 33, Eskişehir 29, Trabzon 27, Erzurum 25, Gaziantep 32 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 44, Medine 42, Kudüs ve Lefkoşa 31, Girne 29, Saraybosna 32, Gümüşhane 29 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Merhaba sevgili dostlar. Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Kıymetli dostlar, bugün sizlerle birlikte Tekirdağ'a doğru yola çıkıyoruz. Tekirdağ'da Ayaz Paşa Camii Şerifi ziyaretimizi bekliyor. Sevgili dostlar, bu muhteşem eser Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 16. yüzyılda inşa edilmiş. Büyük Karıştıran'dan Karadeniz kıyısında Midye'ye, şimdiki ismiyle Kıyıköy'e uzanan yolun üzerinde ve Vize'nin güneyinde yer alan Saray kasabasının ortasında inşa edilen Ayaz Paşa Camii, esasında medrese ve hamamı ile küçük bir manzume teşkil ediyor ve kuzeyinde de kasabaya adını veren Ayaz Paşa'ya ait bir saray bulunduruyor. Evliya Çelebi Hazretlerinden öğrenildiğine göre Sultan 1. Murat Hüdavendigâr'ın yaptırdığı bu saray Ayaz Paşa tarafından tamir ettirilerek dinlenme ve eğlence maksadıyla kullanılmış. Cami-i Şerif'i inşa ettiren Kanuni Sultan Süleyman Han devrinde 3 yıldan fazla sadrazamlık yapan ve Eyüp Sultan semtinde türbesi bulunan Ayaz Paşa'dır. Cami-i Şerif Hicri 937 yılında inşa edilmiş. Bu tarihlerde Ayaz Paşa'nın Rumeli'de hasları bulunduğu da belgelerle bildirilmiş. Cami-i Şerif günümüze gelinceye kadar bir hayli değişikliğe uğramış efendim. İçindeki bütün süslemeyi kaybettiği gibi mihrap, minber, vaaz kürsüsü ve diğer aksam zevksiz bir biçimde yakın tarihlerde yeniden yapılmış maalesef. Ayaz Paşa Camii Şerifi 3 kubbeli bir son cemaat yerini takip eden tromplu bir kubbe ile örtülü küçük bir yapı halinde karşımızda duruyor. Basit baklava dilimli başlıklar taşıyan revak sütunlarının yanlarındaki ikisi granit, diğer ikisi de mermer, çok kıymetli sanat eserleri hali hazırda mevcut durmakta. Bazı izlerden son cemaat yeri dışında evvelce ahşap bir saçağının bulunduğu anlaşılmakta efendim. Sağdaki minare ise pabuç kısmından itibaren yenilenmiş. Kıymetli dostlar, kare şeklindeki kürsünün üstünden yuvarlak bir halkayla gövdeye geçen minarenin şerefe korkuluklarıyla peteğin üst kısmındaki girlant süsleme ve taştan külah 19. yüzyıl sonları zevkine işaret etmekte. Cami-i Şerif'in orijinal güzelliğini koruyabilmiş tek aksamı değişik biçimli bir kemer içinde açılmış olan kapısıdır. Minare girişi de aynı üslupta daha ufak biçimde yapılmış. Cami hariminde kubbeye geçiş içleri dilimli tromplarla sağlanmış. Her cephede altlı üstlü ikişerden dört pencere var. Yalnız kıble duvarında ve mihrab üstünde bir de yuvarlak pencere görülmekte. Sekiz köşeli sağır bir kasnağa oturan kubbe çatlamış olduğundan kasnak demir çemberle takviye edilmiş. Kıymetli dostlar, saraydaki bu küçük fakat güzel eser, yurdun bu köşesini tahrip eden istilalardan zarar görmüş olmakla beraber, bilgisiz ellerde yapılan yenileştirmelerden de büyük ölçüde yara almış efendim. Avluyu üç taraftan saran medrese yıkılmış, bir parçası önce okul, sonra sıtma mücadele teşkilatı binası olarak kullanılmış. Avlu beton tarhlar ve demir parmaklıklarla çevrili bir bahçe haline dönüştürülmüş. Kıble duvarı önünde uzanan hazirenin mezar taşları ise sökülerek çeşitli işlerde kullanılmış. Halen Cami-i Şerif'in kapı eşiğinde bulunan iki adet işlemeli lahit parçasıyla musalladaki başka bir lahit parçası bunlardan oluşmakta. 1961 yılında yapılan inceleme gezisinde Cami-i Şerif'in yakınındaki hamamın dış cephesinin herhangi mimari özelliği kalmadığı dikkat çekmekteydi. Soyunma yeri, camekan yeni bir inşaat haline dönüştürülmüş, kubbeler de dıştan çimentoyla sıvanmış durumda. Kıymetli dostlar, bu durum aslında bize tarihimize sahip çıkmamız gerekliliğinin bir göstergesi olarak karşımızda duruyor. Aslına bakarsanız Ayaz Paşa Camii Şerifi yapıldığı tarihte yanındaki sarayla birlikte hakikaten çok kıymetli bir küçük manzume olarak karşımızda dururken maalesef şimdi tarih sahnesinden bir tarihi eser olma özelliğini yitirdiğini bize söyler durumda. Efendim, tekrar tarihimize sahip çıkmamız, tarihi eserlerimizi muhafaza edebilmemiz ümidiyle Ayaz Paşa Camii'nden sizleri Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

0: Net takvimi. Diyanet takviminden merhaba. Bugün 17 Ağustos 2026 Pazartesi. Hicri takvime göre 4 Rebiul Evvel 1448. Rumi takvime göre 4 Ağustos 1442. Tarihte bugün. Gölcük, Kocaeli depremi. 1999. Arka sayfa. Günün konusu. Heva ve nefsin esiri olmadan yaşamak. Heva, terim olarak akıl ve din tarafından yasaklanan kötü arzulara karşı nefsin eğilimidir. Nefis ise Arap dilinde ruh, hayat, nefes, varlık, zat, insan, can, candan kinaye olarak akıcı haldeki kan anlamlarındadır. İslam geleneğinde de insanın içindeki kötü duyguların, meşru olmayan isteklerin kaynağı karşılığında kullanılmıştır. İnsan özgür iradesiyle kendi lehine veya aleyhine karar verecek ve bu kararından da kendisi sorumlu tutulacaktır. Dolayısıyla erdem, süfli arzulara sahip olmamak değil, bu tür duygular nefiste uyandığı zaman onları dizginleyebilmektir. Bunun yolu da nefse ızdırap çektirmek suretiyle onu köreltmeyi esas alan yaklaşımla hareket etmek değildir. Bu, Müslümanlığın özüyle bağdaşmamaktadır. Dinimizde nefsi kötülemek ve ezmek değil, tezkiye etmek ve arındırmak esastır. Günümüzde dini ve ahlaki kaygıların bireysel ve toplumsal yaşamda tecrit edilmeye çalışılması, nefsi ayartan unsurların her geçen gün artması, toplumu sarsan sorunların büyümesine sebep olmaktadır. Bir ayet. Sana gelen bu ilimden sonra eğer sen onların heva ve heveslerine uyarsan, Allah tarafından senin için ne bir dost vardır ne de bir koruyucu. Rad Suresi 37. Ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Dilin zararı yüzünden insan hayatını bile kaybedebilir. İnsan yaşadıkça düşündüklerini saklayamaz. Konuşmak zorundadır. Ama gerekli olanı söylemeli. Bununla beraber insanın konuşması için bir şey sorulmuş olmalı. Sorulmazsa ağzını açmamalıdır.

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu. Hazreti Peygamber, namaz kıldıkları sırada aksıran bir kimseye yerhamükallah denilmesi üzerine, bu namazda insan kelamı konuşulmaz, namaz ancak tesbih, tekbir ve Kur'an okumaktır buyurarak, namazda konuşulmasını ve bazı sahabilerin namazda selam vermeleri üzerine de selamlaşmayı yasaklamıştır. Zira Resulullah,

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Temiz erlerin sevgisini gönlüne yerleştir. Ariflerin muhabbetinden başka bir şeye gönül verme. Ümitsizlik tarafına gitme. Ümit kapıları vardır. Karanlıklar semtine varma. Güneşler parlamaktadır. Gönül seni gönül ehlinin, ariflerin mahallesine doğru çeker. Ten ise seni su ve çamur hapsine koymak ister. Aklını başına al da bir gönül dostunun sohbetiyle gönlüne gıda ver.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Cezire'ye verdiği röportajda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. F-35 programına dönüş konusunda Amerikan Başkanı Donald Trump'tan söz aldığını ve verilen bu sözün yerine getirilmesini beklediğini belirten Erdoğan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması'nın dünyaya güçlü bir mesaj verdiğini ve ilerleyen süreçte Mısır'ın da bu pakta katılabileceğini ifade etti. Şam yönetimine verilen desteği yenileyerek Suriye'ye bir ziyaret planladığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas'ın taahhütlerini iyi niyetle yerine getirmesine rağmen İsrail'in saldırgan tutumunu sürdürdüğünü belirterek Gazze'yi yalnız bırakamayız mesajını verdi. Ankara'da yürütülen Alihan Kuri suç örgütü soruşturmasında gözaltına alınan 38 şüpheliden aralarında Alihan Kuri'nin de bulunduğu 32 kişi tutuklanırken 6 kişi hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı uygulandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonlara ilişkin suç örgütleriyle mücadelemiz kimliklerine bakılmaksızın sürecek dedi. Soykırımcı İsrail'in ateşkese rağmen saldırıları sürüyor. Han Yunus ve Tufah mahallesine düzenlenen saldırılarda bir Filistinli şehit olurken çok sayıda sivil yaralandı. Katil İsrail'in 15 maddelik barış planı ve Filistin devletini reddetmesine ilişkin Türkiye ve 7 ülkenin dışişleri bakanları ortak bildiri yayımladı. İsrail'in bu tutumuyla bölgedeki barış çabalarını doğrudan baltaladığını vurgulayan bakanlar, işgalci İsrail'in planı engellemesinden doğacak tüm insani ve siyasi krizlerden sorumlu tutulacağını belirterek ABD'ye sürece aktif müdahale etme çağrısında bulundu. Öte yandan işgalci İsrail ateşkese rağmen Lübnan'da da saldırılarına devam ediyor. 17 Ağustos 1999'da 45 saniye süren Marmara depreminin yüreklerde bıraktığı derin sızının üzerinden 27 yıl geçti. Depremin gerçekleştiği saat 03.02'de anma programları gerçekleştirildi. Ağır yara alan Kocaeli, Sakarya ve İstanbul, devlet millet el ele vererek küllerinden yeniden doğdu. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş yayınladığı anma mesajında felaketin milletimizin hafızasındaki derin izlerinin ve acısının hala taze olduğunu vurguladı. Hayatını kaybeden tüm vatandaşları rahmet ve dualarla yad eden Arpaguş, başta 17 Ağustos ve 6 Şubat depremleri olmak üzere tüm afetlerde vefat edenlerin ailelerine sabır ve başsağlığı diledi. Arpaguş, Yüce Allah'tan ülkemizi ve tüm insanlığı bu tür felaketlerden korumasını niyaz ederek bu tür büyük acıların bir daha yaşanmaması duasında bulundu. Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, işitme engelli vatandaşların sahih ve güvenilir dini bilgi erişimini kolaylaştırmak amacıyla İtikat, İbadet, Ahlak ve Siyer başlıklı 4 kitaptan oluşan özel bir eğitim seti hazırladı. Alan uzmanları ve Kur'an kursu öğreticilerinin görüşleri doğrultusunda geliştirilen basılı kitaplar, kare kodlarla desteklendi. İşitme engelli bireyler mobil cihazlarıyla kitaplardaki kare kodları okutarak, konuların Türk işaret diliyle anlatıldığı videolara doğrudan erişebilecek. Bu kapsamlı materyal setiyle hem din eğitiminde erişilebilirliğin artırılması hem de öğreticilerin eğitim süreçlerini daha sistemli bir şekilde yürütmelerinin sağlanması hedefleniyor. 2023 yılında Tokat'a yerleşen Alman aile, edindikleri dostluklar sayesinde İslamiyet'i yakından tanımaya başladı. Ailede önce baba Matyas, ardından anne Mendi Müslüman oldu. Türkçesini geliştirmesi amacıyla Tokat İl Müftülüğü'ne bağlı Yaz Kur'an kursuna gönderilen 12 yaşındaki Mia Justin ise burada Türkçe eğitiminin yanı sıra Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler öğrendi. Kısa sürede Kur'an-ı Kerim okumaya başlayan Mia, sürecin sonunda kendi isteğiyle Müslüman olduğunu açıklayarak ailesinin dönüşüm hikayesini tamamladı.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, göller yöresi, Doğu Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Afyonkarahisar, Çankırı, Konya, Karaman ve Ordu çevreleriyle, Muğla ve Antalya'nın iç ve doğu kesimleriyle, Ankara'nın kuzey ve doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İstanbul 29, İzmir ve Antalya 33, Eskişehir 29, Trabzon 27, Erzurum 25, Gaziantep 32 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 44, Medine 42, Kudüs ve Lefkoşa 31, Girne 29, Saraybosna 32, Gümüşhane 29 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.
1: Hanımlar, beyler, kıymetli gençler, Diyanet Radyo Abidin Özkan stüdyosundan selamlıyoruz sizleri. Sizlerin sorularıyla çıktık yola ve yol almaya devam ediyoruz. Sorulan sorulara verilen cevaplar belki de sorandan çok duyana tesir etti, kim bilir. Siz de sorularınızı zihninizde saklamak yerine bize gönderin, nasıl bir hayra vesile olacaksınız bilinmez. Sorularınızı bilgi@diyanetradyo.com e-posta adresine gönderebilirsiniz. Sizin temsilciniz ben Selman Tuna. Sizin adınıza sorularınızı sormak için hazırım ve sizden gelen soruları cevaplamak, hissiyatınıza tercüman olmak üzere başkanlık müşaviri Doktor Sayın Ulvi Ata hocam da hazırlar. Hocam nasılsınız?
2: Elhamdülillah aziz dostum, sizleri sormalı.
1: Hamdolsun. Konuyu hayvan sevgisine getirmeyeceğim çünkü önümüzdeki soru buna bağlı da bir yön açıyor.
2: Evet.
1: Hatta bir gün aklıma gelmişti ki onu bir sosyal medyada paylaşmıştım. Yani hayvan haşhatlı bir fotoğrafım yok. Ama aç hayvanları doyurmak için bile vakıflaştıran 2. Abdülhamit gibi ben hayvanlara merhamet ederim. Sadece elinde evimde besleyerek farklı bir çocuklar ne kadar istese de evde balık dışında başka bir hayvan yok. Buradan kimsenin hayvan sevgisini sorgulama değil, amacı aşınca insan sevgisinin önüne geçerek başka bir yön almaması için bir hatırlatma. Şimdi nereden geldik diyeceksiniz. Şimdi arkadaşlar eski bir evde oturuyor üniversite öğrencileri. Pek çok böcek peyda olunca bunlar ilaçlamışlar. İçinin birine kurt düşmüş. Eyvah, biz günaha girdik. Onların da yaşama hakkı vardı diye hayvan sevgisi orada yukarı çıkmış. Ben de bunu üniversite zamanında hatırlıyorum. Bahçeyle diğer arka bahçeye geçişin odanı içinden yapıyordu karıncalar. Yani keşke dışarıdan geçselerdi. Sonra biz balla vesaire bir rota oluşturduk.
2: Güzergahı sizin orada.
1: Burada ne yapmak lazım? Yani hakikaten bu çokça yaşanır bir şey.
2: Doğru.
1: Hele bahçesi olan evlerde.
2: Tabii.
1: Buradaki formül ne? Nasıl olması gerekir?
2: Selman Bey, ben bu hassasiyete de saygı duyuyorum.
1: Eyvallah.
2: Yani bu soruyu gönderen kardeşimizin, evet ilaçlamışlar ama demek ki aralarında bu bir müzakere meselesi olmuş. Böceklerin ya da işte ki oradaki canlıların yaşam hakkı var mı yok mu, değil mi? Bu türden durumlarda bahse konu canlıların insanlara zararı olmadığına bakılır. Yani zararı olmayan canlılar öldürülmemeli. Zarar veren, çoğaldıklarında hele hele sorun haline gelmesi muhtemel olan haşere cinsinden canlılar gene onlara eza cefa çektirmeden, işkence edilmeden en az zarar görecek bir yöntemle ortadan kaldırılabilir. Bu konudaki sorulan sorulara verilecek temel cevap bu. Demek ki eza cefa vermeyeceğiz. Bir de zararlı bir şey mi değil mi, ona karar vereceğiz. Çoğalmaları halinde mesela bir iki tane zararlı olmayabilir ama kuşlar bile serçe en masum kuşlardan birisi, değil mi? Ama şu kadarı bir araya geldi mi ne olur?
1: Evet.
2: Dolayısıyla olaylara bu zaviyelerden bakmak gerekir. Malum evde yaşayan canlıların farklı farklı türleri var. Doğrudan insana zarar vereni olduğu gibi zarar vermeyen türleri de var. Zarar vermeyen türler de bazen hızla çoğalıyor ve evin farklı yerlerine dağılmaları halinde sorun oluşturabiliyor. Bu ve benzeri durumlarda öncelikle ilk görüldükleri andan itibaren böceklerin gezip dolaştıkları yerlere kokusundan ve yemekten hoşlanmadıkları bilinen bazı maddeler serpilebilir, değil mi? Siz de öyle yapmışsınız mesela.
1: Tabii.
2: Bu konuda öneriler de var. İşte şuraya tuz koyun, şuraya limon koyun evet. gibi bir takım şeylere ben de rastlıyorum. Süpürge ve benzeri şeylerle bazen toplanabiliyorsa eğer, toplanıp evin dışına bırakılabilecek kadarsa eğer, bu yollarla da onların yaşam hakkını sınırlamadan onlardan ayrılmanın imkanları var. Tabii Selman Bey, bu dünya yalnız insanoğlu için değil, değil mi? Tüm canlılar için, tüm varlıklar için. Her varlığın bir yaratılış gayesi, varlık zincirinde de bir görevi, bir işlemi var. Biz en çok da buna inananlar olarak Müslümanlarız, değil mi? Dünya onlarla dengeyi oluşturuyor. Biz belki farkına varmayabiliriz ama denge unsuru çok önemli.
1: Evet.
2: Ya bunun, bu efendim haşerenin hangi dengeyi sağladığını söyleyebilirsiniz diye bir belki karşı duruş sergilenebilir ama bizim bildiğimiz, bilmediğimiz hikmetlerle yaratılmış şeyler.
1: Evet.
2: Cenab-ı Hak abesle meşgul olmaz.
1: Ya.
2: Mutlaka her canlının bu dünyada var olmasının bir hikmeti.
1: Hikmeti var.
2: Bilinebilen, bilinemeyen hikmetleri vardır. Tabii malum özellikle hızla büyüyen şehirlerde sürekli yeni yerleşim yerleri oluşturduk, değil mi? Ben işte Ankara'da yaşıyoruz şunca yıldır. Ankara'nın bundan 45-50 yıl öncesini de hatırlayabiliyorum. O günle kıyaslanamayacak kadar ekilen, dikilen araziler iskana açıldı, konutlaştı, çok katlı binalarla çevrildi. Her yeni yerleşim yeri aslında daha önce orada yaşayan canlıların yaşam alanlarını bir anlamda daraltıyor ve ona müdahale ediyoruz, değil mi?
1: Evet.
2: Adeta ellerinden alıyoruz. Mekan onlarındır. Bugün yaşadığımız sorunların temelinde Selman Bey, dünyada dengelerin insanoğlunun kendi eliyle bozulması var desem herhalde abartı olmaz, değil mi?
1: Olmaz.
2: İnsan elinin değdiği yerde bu türden durumlar rastlanabiliyor. Belki şunu da izninle söylemem lazım. Tarım toplumundan hızla böyle şehirlere göçtüğümüz için yeni nesil çocukların bir kısmı en azından sinekten korkar oldu. Anne, evet, sinek geliyor, evet, diye babasına, annesine koşan yavrular. Daha dün diyeceğimiz bir tarihte aslında toprakta yalın ayak yürüyebilen,
1: tabii,
2: toprakta oynayabilen, toprakla barışık ve toprakta yaşayan canlıları da küçük yaştan itibaren keşfedebilen bir hayat tarzından, biçiminden çok katlı binalara topraktan uzak başarak toprağı belki mümkünse saksıda görecek kadar bir yaşama evrildik. Maalesef bunu kabul edelim. Böyle olunca da açık bir pencereden bir kanatlı girse, değil mi? Bir canlı girdiğinde endişeyle karşılıyor. Artık üzgünüm diyorlar ya, hani çocuklara bir boyama kitabı vermişler. Orada yer alan inekleri bir çikolata reklamında yer alan ineklerin rengine boyamışlar. Yani hayatta hiç inek görmeyen bir çocuk sürekli işte gördüğü şekle onu benzetiyor. Bu da bize bir aslında temel bir şeyi hatırlatıyor. Doğadan uzaklaşmamak lazım.

0: Aynen öyle.
1: Tabiat bir kitaptır. Bu kitabı da doğru okumak lazım. Tabiattaki kendi yerimizi doğru konumlandırmak lazım. Evet, insana zarar verme ihtimali olan canlıların en az onların zarar göreceği bir şekilde etkisiz hale getirilmesinde dinen bir mahsur yok. Özellikle ev ortamında, hayat ortamında, iş yerinde bunlarla bu şekilde mücadele edilebilir. Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun.
0: Amin hocam, Allah razı olsun. Soruyu soran, cevabı dinleyen, hayatına nakşedenlere selam ediyoruz. Hayrın konuşulmasına vesile olanlardan ve hayrı konuşanlardan Allah razı olsun. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Esenlikler diliyoruz.
2: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 17 Ağustos 2026 Pazartesi. Hicri takvime göre 4 Rebiyul Evvel 1448. Rumi takvime göre 4 Ağustos 1442. Tarihte bugün. Gölcük, Kocaeli depremi. 1999. Arka sayfa. Günün konusu. Heva ve nefsin esiri olmadan yaşamak. Heva, terim olarak akıl ve din tarafından yasaklanan kötü arzulara karşı nefsin eğilimidir. Nefis ise Arap dilinde ruh, hayat, nefes, varlık, zat, insan, can, candan kinaye olarak akıcı haldeki kan anlamlarındadır. İslam geleneğinde de insanın içindeki kötü duyguların, meşru olmayan isteklerin kaynağı karşılığında kullanılmıştır. İnsan özgür iradesiyle kendi lehine veya aleyhine karar verecek ve bu kararından da kendisi sorumlu tutulacaktır. Dolayısıyla erdem, süfli arzulara sahip olmamak değil, bu tür duygular nefiste uyandığı zaman onları dizginleyebilmektir. Bunun yolu da nefse ızdırap çektirmek suretiyle onu köreltmeyi esas alan yaklaşımla hareket etmek değildir. Bu, Müslümanlığın özüyle bağdaşmamaktadır. Dinimizde nefsi kötülemek ve ezmek değil, tezkiye etmek ve arındırmak esastır. Günümüzde dini ve ahlaki kaygıların bireysel ve toplumsal yaşamda tecrit edilmeye çalışılması, nefsi ayartan unsurların her geçen gün artması, toplumu sarsan sorunların büyümesine sebep olmaktadır. Bir ayet. Sana gelen bu ilimden sonra eğer sen onların heva ve heveslerine uyarsan, Allah tarafından senin için ne bir dost vardır ne de bir koruyucu. Rad Suresi 37. Ayet. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Cezire'ye verdiği röportajda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. F-35 programına dönüş konusunda Amerikan Başkanı Donald Trump'tan söz aldığını ve verilen bu sözün yerine getirilmesini beklediğini belirten Erdoğan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması'nın dünyaya güçlü bir mesaj verdiğini ve ilerleyen süreçte Mısır'ın da bu pakta katılabileceğini ifade etti. Şam yönetimine verilen desteği yineleyerek Suriye'ye bir ziyaret planladığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas'ın taahhütlerini iyi niyetle yerine getirmesine rağmen İsrail'in saldırgan tutumunu sürdürdüğünü belirterek Gazze'yi yalnız bırakamayız mesajını verdi. Ankara'da yürütülen Alihan Kuriç suç örgütü soruşturmasında gözaltına alınan 38 şüpheliden aralarında Alihan Kuriç'in de bulunduğu 32 kişi tutuklanırken 6 kişi hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı uygulandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonlara ilişkin suç örgütleriyle mücadelemiz kimliklerine bakılmaksızın sürecek dedi. Soykırımcı İsrail'in ateşkese rağmen saldırıları sürüyor. Han Yunus ve Tufah mahallesine düzenlenen saldırılarda bir Filistinli şehit olurken çok sayıda sivil yaralandı. Katil İsrail'in 15 maddelik barış planı ve Filistin devletini reddetmesine ilişkin Türkiye ve 7 ülkenin dışişleri bakanları ortak bildiri yayımladı. İsrail'in bu tutumuyla bölgedeki barış çabalarını doğrudan baltaladığını vurgulayan bakanlar, işgalci İsrail'in planı engellemesinden doğacak tüm insani ve siyasi krizlerden sorumlu tutulacağını belirterek ABD'ye sürece aktif müdahale etme çağrısında bulundu. Öte yandan işgalci İsrail ateşkese rağmen Lübnan'da da saldırılarına devam ediyor. 17 Ağustos 1999'da 45 saniye süren Marmara depreminin yüreklerde bıraktığı derin sızının üzerinden 27 yıl geçti. Depremin gerçekleştiği saat 03.02'de anma programları gerçekleştirildi. Ağır yara alan Kocaeli, Sakarya ve İstanbul, devlet millet el ele vererek küllerinden yeniden doğdu. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safer Paguş yayınladığı anma mesajında felaketin milletimizin hafızasındaki derin izlerinin ve acısının hala taze olduğunu vurguladı. Hayatını kaybeden tüm vatandaşları rahmet ve dualarla yad eden Paguş, başta 17 Ağustos ve 6 Şubat depremleri olmak üzere tüm afetlerde vefat edenlerin ailelerine sabır ve başsağlığı diledi. Paguş, Yüce Allah'tan ülkemizi ve tüm insanlığı bu tür felaketlerden korumasını niyaz ederek bu tür büyük acıların bir daha yaşanmaması duasında bulundu. Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, işitme engelli vatandaşların sahih ve güvenilir dini bilgi erişimini kolaylaştırmak amacıyla İtikat, İbadet, Ahlak ve Siyer başlıklı 4 kitaptan oluşan özel bir eğitim seti hazırladı. Alan uzmanları ve Kur'an kursu öğreticilerinin görüşleri doğrultusunda geliştirilen basılı kitaplar, kare kodlarla desteklendi. İşitme engelli bireyler mobil cihazlarıyla kitaplardaki kare kodları okutarak, konuların Türk işaret diliyle anlatıldığı videolara doğrudan erişebilecek. Bu kapsamlı materyal setiyle hem din eğitiminde erişilebilirliğin artırılması hem de öğreticilerin eğitim süreçlerini daha sistemli bir şekilde yürütmelerinin sağlanması hedefleniyor. 2023 yılında Tokat'a yerleşen Alman aile, edindikleri dostluklar sayesinde İslamiyet'i yakından tanımaya başladı. Ailede önce baba Matyas, ardından anne Mendi Müslüman oldu. Türkçesini geliştirmesi amacıyla Tokat İl Müftülüğü'ne bağlı Yaz Kur'an kursuna gönderilen 12 yaşındaki Mia Justin ise burada Türkçe eğitiminin yanı sıra Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler öğrendi. Kısa sürede Kur'an-ı Kerim okumaya başlayan Mia, sürecin sonunda kendi isteğiyle Müslüman olduğunu açıklayarak ailesinin dönüşüm hikayesini tamamladı.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, göller yöresi, Doğu Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Afyonkarahisar, Çankırı, Konya, Karaman ve Ordu çevreleriyle, Muğla ve Antalya'nın iç ve doğu kesimleriyle, Ankara'nın kuzey ve doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İstanbul 29, İzmir ve Antalya 33, Eskişehir 29, Trabzon 27, Erzurum 25, Gaziantep 32 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 44, Medine 42, Kudüs ve Lefkoşa 31, Girne 29, Saraybosna 32, Gümüşhane 29 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç. Sunan Çağatay Yedik.
1: Efendim hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz. Muhabbetli, güzel, huzurlu, sağlıklı bir akşam diliyoruz efendim. 17 Ağustos Pazartesi akşamında sizlerle birlikteyiz. Yüce Mevlamızın rahmeti, mağfireti, esirgemesi, selamı tüm İslam aleminin üzerine olsun. Siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Mevlam akşamımızı, vaktimizi huzurlu, bereketli, mübarek eylesin efendim. Rabbim bol bol dualarımızı dilimizde, gönlümüzde eylesin, dualarımızı kabul eylesin, dualarınızda olmak duasıyla. Akşamın bu güzel vaktinde eve dönüş yolculuğunda, araçlarında ve kulaklıklarında bizleri dinleyen değerli dinleyicilerimiz selam olsun her birinize. Geçmiş olsun diyelim artık, günün yorgunluğunu geride bıraktınız en azından mesai bağlamında. Ama bizler gibi mesaide olan bütün değerli dinleyicilerimiz kolaylıklar diliyoruz. Mesai grubumuza selam olsun. Ev grubumuza, mutfak grubumuza selam olsun. Bizlerle birlikte olan bütün değerli dinleyicilerimiz, her birinize selam olsun. Mesajlarınızı da bekliyoruz efendim, istek eserlerinizle birlikte. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. Reyhan Sevinç yapımcılığında bendeniz Çağatay Yetik sunumuyla hayırlı akşamlar başlıyor. Diyanet Radyomuzda hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim hemen mesajlarımıza bakacağız. Eskişehir'den Tuğba, sizlerle Diyanet Radyo dinleyicilerine ve canım aileme yürekten selam olsun. Aleyküm selam. Rabbim sonsuz gücü ve rahmetiyle bizlere yardım eylesin. Amin efendim. Sıradaki eser Gözümün Nuru eşim için rica ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar efendim. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar Diyanet Radyomuz. Hayırlı akşamlar. Akşamımız hayırlı olsun. Amin efendim. Mutfakta yemek hazırlığı yapıyorum. Kemal Faruk'tan güzele selam bütün Diyanet dinleyenlerine gelsin. Selam ve duayla. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Aleyküm selam. Konya'dan Ayşe. Yeğenim Osman ve çocuklarım için güller açıyor. Allah dedikçe ilahisini istiyorum. Yayınlarsanız sevinirim. Hayırlı akşamlar. Sizlere de hayırlı akşamlar efendim. Bekliyoruz istek mesajlarınızı. Eserlerinizi, ezgilerinizi, ilahilerinizi yazıp gönderebilirsiniz efendim. Şu güzel istek eserimizi sizlerle buluşturalım, ardından tekrar devam edelim.

0: Hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Efendim devam ediyoruz. Selamünaleyküm. Diyanet Radyomuz aleykümselam. Kayseri'den Veli Çift Torun Amine için çiçeklerle hoş geçin gönül ilahisini istiyorum. Selam ve dualarla teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Çağatay Bey hayırlı akşamlar efendim. Bursa İnegöl'den Gülsen Demirtaş. Ülkemizin bütün İslam aleminin gafletten uyanışı birlik ve daimi beraberliğimiz olması için dua ediyoruz. Allah razı olsun efendim. Agah Terzi'den Malazgirt Destanı eserini sizlere ve bütün Diyanet Radyo dinleyenlerine sevgilerimle armağan etmek istiyorum. Kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı, bereketli akşamlar diliyoruz bizler de size. 0533-013-8090 WhatsApp mesaj numaramız. Bizlerle birlikte olan değerli dinleyicilerimiz, bekliyoruz selamlarınızı ve istek eserlerinizi.

On binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı. Dinlenmeliyiz. Dinlemeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Palazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itır ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam.
3: Efendim devam ediyoruz mesajlarınız ve selamlarınız eşliğinde. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar, aleyküm selam. İstanbul Bayrampaşa'dan Ersel ben. Ahmet Özhan'dan Derman Arardım Derdime isimli ilahi bütün Diyanet Radyo çalışanlarına, dinleyenlerine sevgili kızım Bilgen için rica ediyorum. Rabbim bizlere bu zor şartlarda hayırlı evlatlar yetiştirebilmeyi nasip eylesin. Bizleri ve evlatlarımızı da İslam'dan, Kur'an'dan ayırmasın. Amin efendim. Eskişehir'den Nihal, selamünaleyküm ve aleykümselam. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Rabbimin rahmeti, bereketi cümlemizin üzerine olsun. Amin efendim. Sıradaki eser eşim Faruk Bey'e, Diyanet Radyo çalışanlarına ve dinleyenlerine istiyorum. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Hemen şimdi sıradaki istemiş olduğunuz güzel eserimizi sizlerle buluşturuyoruz. Ardından devam edelim.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Devam ediyoruz efendim. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Hayırlı bereketli akşamlar olsun. Amin cümlemize. Elazığ Mutfak Grubu'ndan Yasemin, bugün memleketime yağmur yağıyor, hayırlı bereketli olur inşallah. Bazı bölgelerde dolu yağmış, Rabbim afetinden korusun. Amin efendim. Sıradaki eser kendime ve Diyanet Radyomuzun değerli çalışanlarına gelsin. Allah'a emanet olunuz sizler de. Elazığ güzel memleketimize bolca selamı olsun. Mutfak Grubu'ndan hayırlı akşamlar Çağatay Bey, hayırlı akşamlar efendim Hatice Kahraman. Kayseri'den de size selam var. Aleyküm selam. Güzel Kayserimize bizden de selamı olsun. Sesinizi duyan kim varsa sıradaki eseri armağan ediyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Hemen dinletelim. Buyursunlar.

0: hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Selamünaleyküm, aleykümselam. Biz Hancı ailesi olarak şu anda Bursa'da eve dönüş yolundayız. Yolunuz açık olsun efendim. Sıradaki ilahi tüm İslam alemine armağanımız olsun. Teşekkür ediyoruz. Merhabalar hocam, merhaba efendim. Ben Murat diyor efendim. Bu tarz sorularınızı Alo Fetva hattımıza sormanız gerekiyor efendim. Burası Diyanet Radyo ve sadece istek eserlerinizi yayınlayabileceğimiz ve o mesajları yazabileceğiniz bir hattımız. Diyanet Fetva hattımıza arayıp sorabilirsiniz. Tabii ki detaylı bir şekilde kıymetli hocalarımız da sizleri bilgilendireceklerdir. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Nurcan ben. Nurcan Tüysüz. Dadaşlar diyarı canım Erzurum'a ve tüm İslam alemine. Hasan Dursun'dan Muhammed'e ilahisini yayınlarsanız rica ediyorum. Şimdiden Allah razı olsun. Allah'a emanet olunuz. Sizler de efendim teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyoruz Diyanet Radyomuza. Teşekkür ediyoruz efendim. Adana'dan Sevda ben. Yeni bir hafta başından selamlar. Eşim Akif için bir eser rica ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Hemen sıradaki bütün güzel eserlerimiz armağan olsun. İşte onlardan bir tanesi daha sizlerle, kulaklarınızla, gönüllerinizle buluşsun.

Hayırlı akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Hayırlı akşamlar devam ediyor. Efendim devam ediyoruz. Selamünaleyküm. Kahramanmaraş'tan Ali Işık. Aleykümselam. Umut Mürare'den Kun Feyekün eserini istiyoruz. Tüm din kardeşlerimize armağan olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar Diyanet Radyo. Sabah işe giderken akşam iş çıkışı hep bana eşlik ediyor ve günümü güzelleştiriyorsunuz. Hayırlı akşamlar efendim, ne mutlu bize. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Bizler de sizlere teşekkür ediyoruz. İlk defa yazıyorum. Sizden Ender Doğan'dan Deli Gönül ezgisini sevgili eşim için rica ediyorum. Selamlar Melek Altın'da. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Sevgili eşim Halil İbrahim'e Sevdim Seni ilahisini armağan etmek istiyorum. Kocaeli'den Özlem. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. Yeni haftamızın tüm dinleyenlere bereketli olmasına niyaz ediyoruz. İzmir'den Fethi. Ensar kardeşlerden Gül Ahmet ezgisini istiyorum. Oğlum Ahmet'e armağan ediyorum. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar efendim. Hemen dinletelim sıradaki istek eserinizi, ardından devam edelim.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim devam ediyoruz. Selamünaleyküm Diyanet Radyomuzu. Aleykümselam. Denizli Acıpayam'dan Esra ben. Sizlerden çok sevdiğim eşim Rıdvan Bey için Mustafa Cihat'tan Beyaz Gölge ilahisini rica ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar efendim. Denizli'ye bolca selam olsun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırlı bereketli akşamlar. Şükriye İşcan dualarımla, dualarınızda olmak duasıyla efendim. Gönlünüze sağlık. Antalya'dan hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Teşekkür ediyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun her daim. Amin. Allah'ım her işimizin başını güzellikler eylesin. Amin. Çok teşekkür ediyoruz. Sıradaki eserimizi size ve dinleyicilerinize armağan ediyoruz. Hemen o zaman buluşturalım sizlerle ve dinleyicilerimizle. Buyursunlar.

0: hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Devam ediyoruz efendim. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Gün ailesi olarak sizleri dinliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Babamın doğum günü vesilesiyle sıradaki ilahiyi sizden istiyorum. Tabii ki armağanımız olsun efendim. Herkese selamlar, aleykümselam. Annem, kardeşim ve babam için kardan aydınlık ilahisini istiyorum. Hayırlı günler diliyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. 0533-013-8090 WhatsApp mesaj numaramız. Hem selamlarınızı hem istek eserlerinizi bekliyoruz.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamünaleyküm ve aleykümselam. Erzurum'dan Hacı Kadir sıradaki ezgi tüm İslam alemine gelsin. Gönlü güzel insanlara gelsin. Diyanet Radyo'ya iki var. Teşekkürler. Aleykümselam. Sizler de iki varsınız efendim. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Hayırlı akşamlar herkese. Konya'dan Saliha Mutfak ekibinin sessiz dinleyicilerinden biriyim. Teşekkür ediyoruz. Annem için Mustafa Demirci'den Eğri Olsam Yay gibi eserini sizden rica ediyorum. Yayınlarsanız seviniriz. Teşekkür ediyoruz. Sizlere ve bütün dinleyenlere selam olsun ve aleyküm selam. Hemen bir diğer sıradaki istemiş olduğunuz eseri efendim dinletelim. Ardından tekrar mesajlarınızla devam edelim.

0: Hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Devam ediyoruz efendim. Hemen şöyle bakacağız. Selamünaleyküm. Çağatay Bey aleykümselam. Muğla'dan Seyhan. Sıradaki eser Oğlum Ege ve Diyanet Radyo ailesine gelsin. Dünyanın en başarılı radyosu Diyanet Radyomuz. Teşekkür ediyoruz efendim. Allah razı olsun. Yüreğinize sağlık. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Çağatay Bey, akşam çayımızı yudumlarken dinliyoruz sizleri. Selamlar gönderiyoruz. Ne ilersin eserini istiyorum. Akşamınız bereketli olsun. Hoşça kalınız. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Afiyet olsun bu arada. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar Konya'dan Emine Çiftçi. Aleykümselam. Sıradaki eseri güzel komşum kardeşim Belgizar Yüksek Ola. Yüksek Ola ve de ailesine armağan ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Hemen yine sıradaki bir diğer istek eserinizle sizleri buluşturalım. Ardından tekrar devam edelim.

Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

0: hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Efendim devam ediyoruz. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Aleyküm selam. Sessiz bir dinleyiciniz, mutfak ekibinde biz de varız. Kütahya'dan selamlar. Sıradaki eser eşim Mehmet ve kızım Fatıma'ya gelsin. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Gönüllere ferahlık veren Diyanet Radyomuz ve çalışanları, Allah sizlerden razı olsun. Amin efendim cümlemizden. Hakan Kahraman İzmit'ten yazıyor. Yan yüreğimi senin istiyoruz. Bursa ve Ankara'da çalışan kızlarıma gelsin. Teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Akşamınız bereketli olsun. Amin efendim. Selamünaleyküm Kayseri'den Hasan Sami Yapıcı. Sıradaki eser canım anneme ve dedeme armağan olsun. Teşekkür ediyoruz. Hemen dinletelim sıradaki eserimizi. Ardından diğer mesajlarımızla devam edeceğiz.

Sultan Süleyman'dan alsan tahtını, kendi ellerinle yazsan bahtını, cümle alem duysa senin namını, yarin olmayınca ünü neylersin? Mahlukat bir olup zikirler çekse, sevabın biriken binlere çıksa, cennetin yolları sana verilse, yarin olmayınca köşkü neylersin? Yarın olmayınca.

0: hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Efendim şöyle vedamız öncesi bir bakalım mesajlarımıza. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ekrem Güzel ben. Hayırlı yayınlar diliyoruz. İbrahim gibi adlı eseri yayınlar mısınız? Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm. Almanya'da bahçede çalışan anneme gül kırmızı olur anne. Ender Tekin'den armağan ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm. Hayırlı yayınlar olsun. Aleyküm selam. Konya'dan balkonda oturmuş sizi dinliyorum. Birbirinden güzel eserler yayınlıyorsunuz. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz efendim. Süleyman Özer Allah Var Gam Yok eseri başta Diyanet Radyo çalışan ve dinleyenlerine armağanımız olsun. Hayırlı akşamlar olsun. Hayırlı yayınlar diliyoruz. Allah'a emanet olunuz. Sizler de efendim teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar herkese. Aleyküm selam. Sıradaki eser torunlarım Miray ve Miraç'a gelsin ve diğer 8 torunum onların hepsini çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Kahraman Kazan'dan Nurhan ben teşekkür ediyoruz. Efendim sondan bir önceki eserimiz olsun. Vedamız öncesinde sizlere armağanımız olsun. Ardından müsaadelerinizi isteyeceğiz.

Efendim geldik programımızın sonuna. Yarın sabah saat 7.30'da Hayırlı Sabahlar programımızda kavuşmak ve buluşmak duasıyla müsaadelerinizi istiyoruz. Yüce Allah'a emanet olunuz. Hoşça kalın, sayılı akşamlar olsun.

yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam. Hüsnü Hal. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirler vardır. O şehirlerde zamanın akışı bilinenin aksinedir. Sahi zaman ileri doğru mu akar? Ya da zaman su misali akar mı bilinmez. Ya da rüzgar gibi midir zaman, üstünden mi eser insanın? Eserken yapraklarını mı döker, dallarını mı büker, yoksa kökünden mi söker bilinmez. Kim nasıl hissediyorsa öyledir zaman. Ya su gibi sürükler götürür ıssız bir kıyıya bırakır, ya da rüzgar gibi esip geçer, tüm sevdiklerini alır, geride insanı bırakır. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirlerde ise her gün aynı gün yaşanıyor gibidir. Kimine sıkıcı gelir, kimine de kusursuz işleyen bir saatin şaşmayan ritmi gibi. Kaybolan kuzusunun peşinde koşan küçük kızın yaşadığı yer de böyle bir yerdir. İmzasız bir tablonun içinde ressamın sırtlarına ağır işler yüklediği, alınları terli, yüzleri belli olmayan yorgun insanların yaşadığı bir yer. Hani taşıyla toprağıyla olduğu yerden sökseniz, götürüp haritanın başka bir yerine yerleştirseniz, içinde yaşayanların çevrelerinin değiştiğini fark etmeyeceği bir yer. Kimsenin bu şehir neden var demeyeceği ve yokluğunu da fark etmeyeceği bir yer. Sadece içinde yaşayanlar için koca bir dünya. Sanki görünmez cam bir kubbe var etrafında. Dışarıdan gelenler şöyle bir bakıp cam kubbenin ötesinde sıradanlıktan başka bir şey görmediklerini düşündükleri için geçip gidiyor. Oysa ne kadar sıradanmış gibi gözükse de insanın olduğu her yerde sevinç, hüzün, neşe, dert, korku, iyilik ve merhamet gibi türlü türlü duygular vardır. Kuzusu kaybolan küçük kız da o duyguları yaşayan masum yüreklerden biridir. Daha geçen ay basmış yedisine yavrucak. Saçları güneş altında kalmış köy çocuklarının saçları gibi kavruk sarı. Gözleri iri ve küçücük elleri. O ellerden tutmuş ve bak demiş babası. Şu doğacak kuzu senin olacak. Gözleri büyümüş, yüreği titremiş yavrucağın. Kuzucuk doğunca da pek sevinmiş, çok da sevmiş. Bıraksalar onunla uyuyacak. Yüreği sevgiyle dolmuş, taştı taşacak. Yüce Yaradan'ın lütfu işte. Anne şefkati ve merhameti ta küçüklükten doluyor kız çocuklarının yüreğine. İsim de koymuş kuzucuğa, Pamuk demiş. Aklına ilk o gelmiş. Çünkü sarıldığında öyle hissetmiş. Yaz boyunca o çayır senin, bu otlak benim atlayıp zıplamış, koşup oynamışlar. Yaz bitmiş, sonbahar gelmiş. Rüzgarlar esmiş, yapraklar dökülmüş, yağmurlar başlamış. Bir akşam vakti, anacığı namazdayken, küçük kız da sobanın yanı başında oyun oynuyormuş. O sırada bir şimşek çakmış, yüreği titremiş yavrucağın. Aklına kuzucuğu Pamuk gelmiş, hemen koşmuş bakmış ki ağılın kapısı açık, kuzucuk yerinde yok. Başlamış aramaya, orada mı şurada mı derken, kendi de kaybolmuş kuzucuğu ararken, hem ağlıyor hem arıyormuş. Karanlık çökmüş, yağmur da iyice hızlanmış. Artık göremez olmuş, kala kalmış öylece karanlığın ortasında, yağmurun altında. Sesini duymuş kuzucuğun, sese doğru gitmiş, yaklaşmış ve karanlığın içinde ıslanmış tüyleriyle beyaz kuzucuğunu görmüş. Meğer çamura saplanmış kuzucuk, bata çıka varmış yanına küçük kız, çekmiş çıkarmış kuzucuğu, almış kucağına, Pamuğum demiş sarılmış. Bir ağaç bulmuşlar, altına sığınmışlar. Sabaha kadar aramış anası, babası, akraba ve komşuları. Perişan olmuşlar üzüntüden.
Sabah ortalık aydınlandığında bulmuşlar. Küçük kız ağacın altında kuzusuna sarılmış uyumaktaymış. Anacığı bağrına basmış küçük kızı, kızım, canım kızım, gül yürekli sarı kızım demiş, tekrar tekrar sarılmış, öpmüş. O da anası ve babasına sarılmış, sonra da kuzucuğuna, kuzum, canım pamuğum demiş. Mutlu bir şekilde yuvalarına dönmüşler. Nerede olursa olsun, insan ve her türlü yaratılan sevgi ve merhamete muhtaçtır. İnsanlar en ıssız, ücra bir köyde bile aynı göğe bakar, aynı göğe el açar. Merhamet bir küçük kızın kalbinde dağ, tepe, ova, dere demez, mesafeler aşar.

olsan da son sığınak Can Muhammed Mustafa'dır. Dört bir yanda bayrak bayrak.

Hazreti Peygamber'in eşlerine gelerek onun ibadetleri hakkında bilgi almak isteyen 3 kişi kendilerine anlatılanı azımsayarak, biz kim, peygamber kim, Allah onun geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlamıştır demişlerdi. Sonra kendi aralarında sözleşerek bir gece boyu sürekli namaz kılmaya, diğeri sürekli oruç tutmaya, üçüncüsü de kadınlardan uzak kalarak evlenmemeye karar vermişlerdi. O arada yanlarına giren ve konuştuklarını duyan Allah Resulü, şöyle şöyle diyen sizler misiniz? Şunu iyi bilin ki, vallahi aranızda Allah'tan en çok korkanınız ve ona karşı en çok takva sahibi olanınız benim. Bununla birlikte bazen oruç tutar, bazen tutmam. Hem namaz kılarım, hem de uyurum. Kadınlarla evlenirim. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir buyurmuştu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Planet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 17 Ağustos 2026 Pazartesi. Hicri takvime göre 4 Rebiul Evvel 1448. Rumi takvime göre 4 Ağustos 1442. Tarihte bugün. Gölcük, Kocaeli depremi. 1999. Arka sayfa. Günün konusu. Heva ve nefsin esiri olmadan yaşamak. Heva, terim olarak akıl ve din tarafından yasaklanan kötü arzulara karşı nefsin eğilimidir. Nefis ise Arap dilinde ruh, hayat, nefes, varlık, zat, insan, can, candan kinaye olarak akıcı haldeki kan anlamlarındadır. İslam geleneğinde de insanın içindeki kötü duyguların, meşru olmayan isteklerin kaynağı karşılığında kullanılmıştır. İnsan özgür iradesiyle kendi lehine veya aleyhine karar verecek ve bu kararından da kendisi sorumlu tutulacaktır. Dolayısıyla erdem, süfli arzulara sahip olmamak değil, bu tür duygular nefiste uyandığı zaman onları dizginleyebilmektir. Bunun yolu da nefse ızdırap çektirmek suretiyle onu köreltmeyi esas alan yaklaşımla hareket etmek değildir. Bu, Müslümanlığın özüyle bağdaşmamaktadır. Dinimizde nefsi kötülemek ve ezmek değil, tezkiye etmek ve arındırmak esastır. Günümüzde dini ve ahlaki kaygıların bireysel ve toplumsal yaşamda tecrit edilmeye çalışılması, nefsi ayartan unsurların her geçen gün artması, toplumu sarsan sorunların büyümesine sebep olmaktadır. Bir ayet. Sana gelen bu ilimden sonra eğer sen onların heva ve heveslerine uyarsan, Allah tarafından senin için ne bir dost vardır ne de bir koruyucu. Rad Suresi 37. Ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

yapan da odur. Bazen güldürür, bazen de ağlatır. Bir arzusuna kavuşursa bir başkasını ister. Onu da bulursa insana tamamen hakim olur. Onu kuvvetlendirirsen daha çok kötüleşir. Haşarı at semirirse kudurmuş gibi azar. Sahibini yere çalar ve oradan kaçar. Vücut bir av köpeği gibidir. Semirirse sahibinin hakkını tanımaz. Karnı doyarsa ava koşmaz. Sahibinin arzusuna göre hareket etmez. Yerinde tembel tembel yatar. Allah adını anınca şeytan kaçar. Dünyayı bırakıp gidersen ondan da kurtulursun. Fakat vücudu nasıl bırakabilirsin? Onu ancak ölüm senden ayırır. Vücuda taviz verme ve ona boyun eğme.

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.
2: Kabe'nin temelleri yükseliyor. Merhaba güzel çocuk. Masal karavanıma hoş geldin. Hazreti İbrahim'in hikayesinde Hacer ve İsmail'in teslimiyetleri Hazreti İbrahim'in duasıyla büyük bir lütfa dönüşüyor. Evet, Kabe'nin temelleri yükseliyor. Hazreti İbrahim Şam'da kaldığı zaman süresince belirli aralıklarla Hazreti İsmail'i ve ailesini ziyaret ediyordu. Aile mutluluğu için onlara çeşitli tavsiyelerde bulunuyordu. Hazreti İsmail de babası Hazreti İbrahim'in tavsiyelerine harfiyen uyuyordu. Hazreti İbrahim'in son gelişinde Hazreti İsmail 30 yaşlarındaydı. Boyu uzamış, yüzü güzelleşmişti. Yüzü sanki utanmış da hafifçe kızarmış gibiydi. Geniş omuzları, uzun elleri ve ayaklarıyla güçlü bir pehlivanı andırıyordu. Karşılaştıklarında Hazreti İsmail Zemzem kuyusunun arka taraflarında okunu yontup düzeltmekteydi. Birbirlerini hasretle kucakladılar. Sevinç gözyaşları orada bulunan bütün insanları duygulandırdı. Cömertlikte babasına çeken Hazreti İsmail derhal babasını güzel bir yere oturttu. Evindeki en güzel yiyeceklerle ona ikramlarda bulundu. Sohbet esnasında Hazreti İbrahim bu ziyaretinin sebebini açıkladı. Evladım, Yüce Allah bana önemli bir iş emretti. Hazreti İsmail her zamanki tavrıyla, Allah sana ne emrettiyse onu hemen yerine getir babacığım. Allah'ın emriyle bu işte sen de bana yardım edeceksin. Bunu seve seve yaparım babacığım. Merak ediyorum, birlikte yapacağımız bu kutlu iş nedir? Yüce Allah bana işte orada kendisi için bir ev yapmamı emretti. Nerede babacığım? İşte bak, görüyor musun şu küçük tepelik? Evet, orası gerçekten korunaklı bir yer babacığım. Sel suları oraya zarar vermeden çevresinden geçip gider. Ne zaman istersen başlarız. Allah'ın emrini bekletmek olmaz. Ben hemen gerekli olan malzemeleri getireyim. Birkaç dakika içinde Hazreti İsmail'in getirdiği kazma kürekle Kabe'nin temellerini kazmaya başladılar. Toprağı kazdıkça kocaman taşları ortaya çıkıyordu. Birkaç kişinin güçlükle kaldırabileceği taşları gören Hazreti İsmail sormadan edemedi. Bunlar ne babacığım? Bu taşlar ne zamandan beri burada yatıyor? Bunlar babamız Adem'in dizdiği taşlar. Desenize 30 yıl...

0: yıl boyunca ben ve annem Allah'ın evinde misafir olmuşuz. Öyle görünüyor. Allah'ın misafiri olan bir kişiye kim zarar verebilir ki? Hem sohbet ediyor, hem Kabe'nin duvarlarını yükseltiyorlardı. Duvar bir adamın ellerinin yetişemeyeceği kadar yükselince taşları dizmek zorlaştı. Hazreti İbrahim iskele gibi kullanmak üzere bir taşı ayağının altına koyup devam etti. İhtiyaç oldukça taşı bütün köşelerde dolaştırdı. Hazreti İsmail gerekli taşları bulup uzatıyor, Hazreti İbrahim de onları duvara yerleştiriyordu. İkisi beraber şöyle dua ediyorlardı. Allah'ım, tarafımızdan kulluk nişanesi olarak sunulan şu hizmeti kabul buyur. Şüphe yok ki sen her şeyi hakkıyla bilensin. Tavafa başlamak için köşeye bir işaret konulması gerekiyordu. Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail'den farklı bir taş istedi. Bana bir taş getir ki insanlar Kabe'yi ziyaret ederken oradan başlasınlar. Hazreti İbrahim oğlu İsmail'in getirdiği taşları beğenmedi. Duvardakilerden farklı ve güzel bir taş olmasını istiyordu. Dünyadaki hiçbir yapıya benzemeyen bu yapıda ziyarete başlangıç nişanesi olarak konulacak taş da farklı olmalıydı. Hazreti İsmail aramaya devam etti. Dönüp geldiğinde Hazreti İbrahim'in elinde oradakilere hiç benzemeyen güzel bir taş gördü. İsmail de bu taşı çok beğendi. Babacığım, bu taş gerçekten de diğerlerinden çok farklı. Bu taş duvarda çok güzel duracak. Bu taş bugün de hala Kabe'nin köşesini süslemekte olan Hacerül Esved'ti. Onun da yerleştirilmesiyle yapı tamamlanmıştım. Ama nasıl ibadet yapacaklarını ikisi de bilmiyordu. Hazreti Cebrail gelip Hazreti İbrahim'e onu tavaf et dedi. Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail Kabe'yi 7 defa tavaf ettiler. Yani Kabe'nin etrafında 7 kez döndüler. Makam-ı İbrahim'de ikişer rekat namaz kıldılar. Daha sonra Hazreti Cebrail Hazreti İbrahim'e haccın nasıl yapılması gerektiğini bütün aşamalarıyla tek tek ve uygulamalı olarak öğretti. Ve ona şöyle dedi. O halde şimdi haccı bütün insanlara bildir. Ne diyerek bildireyim? Hem sesim bütün insanlara nasıl ulaşabilir ki? Sen emredileni yap yeter. Sesini insanlara duyurmak Allah'a aittir. Hazreti İbrahim, Cebrail'in kendisine bildirdiği şekilde dört bir yana dönerek insanları hacca davet etti. Ey insanlar! Rabbiniz kendisi için bir ev edindi. Onu ziyaret etmenizi size emrediyor. Ey insanlar! Yeryüzünün bu en eski evine ziyaret size farz kılındı. Ey Allah'ın kulları! İtaat ediniz. Rabbinizin bu kutlu çağrısına karşılık veriniz. Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail, Yüce Allah'ın kendilerine verdiği bu çok özel görevi hakkıyla yerine getirdikleri için şükrettiler. Hazreti İbrahim, kendisi ve kendisinden sonra gelecek müminler için şöyle dua etti. Ey Rabbim, burayı emin bir şehir yap. Halkından Allah'a ve ahiret gününe inananları çeşitli meyvelerle besle. Ey Rabbimiz, bizden bunu kabul buyur. Şüphesiz sen işitensin, bilensin. Ey Rabbimiz, bizi sana boyun eğenlerden kıl. Neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerimizi göster, tevbelerimizi kabul et. Zira tevbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin. Ve Hazreti İsmail, babası Hazreti İbrahim'in vefatından sonra Kabe ve hac işlerine dair hizmetleri yürütmeye devam etti. İlk olarak Kabe'ye örtü örttü. Allah ona peygamberlik verdi ve 50 yıl peygamberlik yaptı. Kabe'nin her türlü hizmetini ve bakımını ömrünün sonuna kadar üzerine aldı.
1: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

Bir hadis, bir çocuk. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Huriye Martı.

sallallahu aleyhi ve sellemin çocuklarla ilgili yapıp ettiklerini, tavsiye ettiklerini, yasak ettiklerini konuştuğumuz bu programımızda bugün çocuk hakları ile alakalı bir hadisle başlayacağız. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor: "Sana iyi davranmaları senin çocukların üzerindeki hakkındır. Aynı şekilde çocuklar arasında adaletli davranman da onların senin üzerindeki hakkıdır." Peygamber Efendimiz anne ve babanın çocukla karşılıklı haklara sahip olduğunu söylüyor. İkili ilişkilerde bir tarafın hep hakları var, diğer tarafın hep sorumlulukları varsa o ilişki sağlıklı yürüyemez. Çünkü her iki tarafında bir takım hakları olduğu gibi bir takım sorumlulukları olmalıdır. Ebeveyn çocuk ilişkisinde de bu böyledir. Çocuk küçükken, henüz büyüyüp de yetişkin çağa gelmeden, ergenliği geçip de kendi ayakları üzerinde durmadan önceki küçüklük çağlarında çocuğun daha fazla hakkı vardır. Elbette onun da sorumluluğu vardır ama ağırlıklı olarak sorumluluk anne babaya aittir. Bu arada anne babanın da hakkı vardır ama çocuk küçükken bu haklar daha sınırlıdır. Çocuk büyüyüp de artık bir genç olduğunda, kendi ayakları üzerinde durduğunda anne baba ve çocuk arasındaki hak ve sorumluluk dengesi eşitlenir. Çünkü birbirlerine iyi davranmak, birbirlerinin hakkını korumak ve birbirleriyle ilgili sorumluluğu üstlenmek konusunda iki yetişkin taraf vardır artık. Ve sonra yıllar ilerler, anne baba yaşlanır ve işte o zaman hakları daha fazla olan anne baba haline gelir. Bu sefer çocuğun sorumluluğu daha çoktur. Yaşlı anne babaya öf bile denmemesiyle ilgili ayet-i kerimeyi burada hatırlayalım. Onlara kol kanat germek, onları korumak, onları desteklemek ve ihtiyaçlarını karşılamak çocuğun sorumluluğudur. Dolayısıyla aslında anne baba ve çocuk arasında ömür boyu süren karşılıklı bir hak ve sorumluluk dengesi vardır. Tıpkı terazinin iki kefesi gibi. Peygamber Efendimiz çok ibadet ederek, kendisini ibadete adayarak toplumsal hayattan çekilen Abdullah İbni Amr İbnül As'ı uyarmış ve çevresindekilerin haklarını koruması konusunda ona tavsiyede bulunmuştu. Bu tavsiyeler içinde "çocuğunun senin üzerinde hakkı var" cümlesi de vardı. Çocuğunun hakkını, ailesinin hakkını ona hatırlatması aslında ona sorumluluklarını hatırlatması anlamına geliyordu. Çocuklar dünyaya geldikleri andan, bebekliklerinden itibaren anne babaya bir takım sorumluluklar yükler. İlk başta çocuğun sahiplenilme hakkı vardır. Kız olsun, erkek olsun, dünyaya gelen her evlat zor şartlar altında olsa bile ve belki de aslında o sırada dünyaya gelişi hiç beklenmiyor olsa bile sahiplenilmeyi hak eder. Allah-u Teala'nın çocuğunu sahiplenmeyen kişileri ahirette sahiplenmeyeceğini Peygamberimiz söylüyor. Buyuruyor ki, kim göz göre göre çocuğunun kendisine ait olduğunu inkar ederse Allah da kıyamet günü ondan öylece uzaklaşır ve gelmiş geçmiş herkesin önünde onu mahcup eder. Dolayısıyla çocuğu sahiplenmek anne babanın ilk sorumluluğudur. Çocuğun yaşam hakkının korunması bir diğer hakkı olarak karşımıza çıkar. Yaşam hakkı her canlı için geçerli, önceliklidir. Ama çocuğun açlık korkusuyla, fakirlik endişesiyle, hele hele de kız çocuk olduğu için istenmeyerek öldürülmesi, kürtajla alınması ya da peygamber döneminde olduğu gibi daha öncesinde kız çocukları istenmeden toprağa gömülmesi, maalesef bugün de hala devam eden cahiliye bakışının etkisiyledir. Oysa yaşam hakkının korunması her çocuğun önceliğidir. Peygamberimiz yemeğine ortak olması korkusuyla çocuğunu öldürmeyi en büyük günahların arasında sayar. Çocuğun bir diğer hakkıysa iyilikle karşılanmaktır. Hoş geldin denmelidir ona. Dünyamıza hoş geldin. Güzel bir isim konulması, akika kurbanı kesilmesi,
hayır dua

0: dualarla ve sadakalarla doğumunun kutlanması çok kıymetlidir. Onu bu dünyaya sağ salim gönderen, bizlere emanet eden Allah'a şükretmek ve çocuğa iyi ki geldiğini hissettirmek son derece değerlidir. Çocuğun bir diğer hakkı ise helal ve sağlıklı biçimde beslenmektir. Kendi beslenmesini, karnını doyurmayı, kendi giyimini, kendini korumayı, bir sığınak ve barınakta, bir çatı altında kendi kendisine yetmeyi başarana kadar çocuk anne ve babasına emanettir. Toplumun büyükleri, yetişkinleri helal yoldan kazanılmış sağlıklı gıdalarla evladı beslemek ve büyütmek zorundadır. İşte burada karşımıza anne sütü çıkar. Kur'an-ı Kerim'de annelerin evlatlarına kendi sütleriyle, kendi kucaklarında, kendi merhametleriyle, kendi bucaklarında nasıl sevgi sundukları anlatılır. Annenin evladını taşıması, dünyaya getirmesi ve emzirmesi Kur'an-ı Kerim'e konu olacak kadar değerlidir. Öyle ki Hazreti Musa henüz minicik bir bebekken annesi onu öldürülmesin diye sepete koyup da Nil nehrine saldığında Firavun'un karısı Asiye tarafından bulunmuş ve aslında Firavun'un zengin sarayında her türlü imkanla karnı doyurulabileceği halde Allah onu annesine kavuşturmuştur. Musa bebek anne sütü alsın, anne kucağında, sevgi bucağında büyüsün diye. Dolayısıyla bir çocuğun anne sütü almak en temel haklarındandır. Diğer taraftan anlaşılacağı üzere çocuğun ebeveyni ile büyümek de temel haklarından biridir. Peygamber Efendimiz herhangi bir mecburiyet olmaksızın anne babanın ayrılmasını, çocukların yuvasız kalmasını ve ebeveyninden herhangi birini göremeyerek yaşamasını istemez. Dolayısıyla bir arada olmanın, hele de ayrılıklar esnasında çocuğu mağdur etmeyecek şekilde davranmanın önemi pek çok hadis-i şerife yansımıştır. Çocuk sevgi görme hakkına sahiptir. Bu öyle bir sevgidir ki çocuk tahmin etmemeli, açıkça görmelidir. Herhalde beni seviyorlardır dememeli, sevildiğini duymalıdır. Kucaklanmalı, saçı okşanmalı ve seni gerçekten evladım olduğun için seviyorum sözünü işitebilmelidir. Şartsız bir sevgidir bu. Şunu yaparsan severim, bunu yaparsan sevmem diyen bir sevgi değil. Hesapsız bir sevgidir bu. Sana şunları şunları yaptığım için sevdiğimi anlamalısın diyen, karşılıklı hesaplar üzerine kurulan bir alışveriş değil. Çocuk gerçekten o evin evladı olduğu için sevgi görme hakkına sahiptir. Sevildiğini hissetmek onu özgüven sahibi yapacak ve geleceğe hazırlayacaktır. Diğer taraftan şefkat görmek ve korunmak da çocuğun en temel haklarından biridir. Çocuk şefkat altında, merhametli bir şekilde, acıtılmadan, incitilmeden, dövülmeden, hakaret işitmeden büyümelidir. Her türlü maddi ve manevi tehlikeden korunduğu bir yuvada emin ellerde büyümelidir. Savaş gibi, göç gibi, afet gibi çeşitli maddi sıkıntılarda çocuğun öncelikli korunması esastır. Diğer taraftan manevi anlamda da çocuğun korunması, zihnini ve gönlünü bulandıracak sapkın inanışlarla, bidat ve hurafelerle kesinlikle müptela olacağı yanlış ve tehlikeli alışkanlıklarla baş başa bırakılmaması gerekir. Çocuğun her türlü ihmal ve istismardan korunması, onun temel hakkı olduğu gibi büyüklerinin ve yakın çevresinin en büyük sorumluluklarından biridir. Yaşına uygun bir şekilde eğitim alması da çocuğun haklarından bir diğeridir. Küçük yaştan itibaren iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan, sevabı günahtan, güzeli çirkinden ayırma becerisi ancak eğitim yoluyla edinilir. Dolayısıyla yaşına uygun bir şekilde eğitilmesi, büyüklerinin onun eğitim alarak geleceğe hazırlamaları için çocuğa emek vermesi esastır. Sevgili Peygamberimizin etrafında, mescidinde, meclisinde, bulunduğu ortamda çocuklarla sohbet etmesi, onlara sorular sorup onların sorularına cevaplar vermesi, çocuk eğitimine verdiği önemi bizlere göstermektedir. Anne baba eğer bir çocuğun haklarına riayet ederek onu hayata hazırlamışlarsa emanetin değerini bilmişlerdir. Elbette emekleri karşılıksız kalmayacaktır. Peygamber Efendimiz arkalarında bıraktıkları güzel eser sayesinde öldükten sonra bile anne babanın amel defterinin kapanmayacağını ve dua eden bir evladın onların sevabını artıracağını müjdeler. Hatta anne ve baba cennette "Ya Rabbi bu yüce dereceye nasıl eriştim?" diyerek şaşıp sorduklarında onlara şöyle cevap verilecektir. "Evladının senin için bağışlanma dilemesiyle eriştin." Hayırlı evlatlar yetiştirmeyi, o hayırlı evlatlar sayesinde güzel toplumlar inşa etmeyi ve gelecekte cennet müjdelerine ulaşmayı Rabbim hepimize nasip etsin. Amin.
1: Bir hadis, bir çocuk. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Huriye Martı.

Muaz bin Cebel anlatıyor. Yatsı namazı için Resulullah'ı bekledik. O kadar gecikti ki hatta gelmeyeceğini zannettik. İçimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak dedi. Bir müddet sonra Efendimiz çıka geldi. Kendisine, ey Allah'ın Resulü, senin gelmeyeceğini zannettik. Hatta içimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak bile dedi deyince, Resulullah, bu namazı gece karanlığında kılın. Bu namaz nedeniyle diğer ümmetlere üstün kılındınız. Çünkü sizden önce bunu hiçbir ümmet kılmamıştı buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

yollara sular dökün. Bahçelere müjdeler edin. Bahar kokuları geliyor. O geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. Yol verin, açılın, savulun, beri durun, beri. Yüzü apaydınlık, ak bak. Bastığı yeri ardında gündüzler gibi bırakarak. O geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz.

bir koku sardı. Bir anda bir belbele, bir kıyamet koptu cihanda. O geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. O geliyor.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Ankara'dan selamun aleyküm. Ağlama Karanfil ezgisini Diyanet Radyo dinleyicileri olarak hep birlikte dinleyelim inşallah. Hayırlı akşamlar olsun.

0: Merhaba Diyanet Radyo. Ben Konya'dan Büşra.
1: Ben de Gülnur Elba.
2: Ben Yusuf Recep.
0: Maher Zayin'den benim öğretmenim Kur'an ilahisi. Tüm Diyanet Radyo dinleyicileri.
2: Babam engin için gelsin.
1: Onu çok seviyoruz.
0: Herkese iyi dinlemeler.

İyi akşamlar, ben Erdem. Ünye'den herkese selamlar. Sıradaki parçayı biricik eşim Nazlı'ya hediye etmek istiyorum. İyi yayınlar, iyi akşamlar.

Hayırlı akşamlar Diyanet Radyo dinleyicileri ve çalışanları. Ben Mersin'den Emin, Ömer Karaoğlu'ndan Yol Mu Dayanır ilahisini eşim, kızım ve oğlum için çalarsanız çok sevinirim. Teşekkür ederim. Ya.

Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. Canım eşim için Mustafa Demirci'den Ben Senin Gülşen'de ezgisini rica ediyorum. Tüm dinleyenlere selamlar.

Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Elazığ'dan Gülnaz teyzenin için Mehmet Emin Ay'dan bir parça çalarsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun.

Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar Diyanet Radyo dinleyicileri. Ben Müşra. İstanbul'dan sizleri dinliyorum. Serveri Serbülendimiz eserini canım yeğenim Arda için istiyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Herkese iyi dinlemeler.

akşamlar Diyanetler diyor. Ben Ankara'dan Ayfer. Erzurum ilahisini küçük kızım için istiyorum. İyi dinlemeler.

0: Merhabalar, ben Gaziantep'ten Mücahit. Sıradaki parçayı kardeşim Karaoğlan'ı istiyorum. İyi günler dilerim.
1: Hayırlı akşamlar Diyanet Radyo. Ben İstanbul'dan Şeyma. Gülahmet'im ilahisini canım ailem için istiyorum. Çalarsanız çok sevinirim. Herkese iyi dinlemeler.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Kafama Takılanlar. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler: Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.
1: Hocam, yüzlerce tanrı varken neden senin inandığın tanrı doğru olsun sorusuna nasıl cevap verilebilir?
2: Öncelikle belirtmek gerekir ki bu soru kendi içinde iki önyargı taşımakta. Birincisi yüzlerce tanrının olduğu, ikincisi ise inandığımız tanrının onlara eşdeğer olduğu. Öncelikle bu iki önyargıyı irdelememiz gerekir.
1: Yüzlerce din varken yüzlerce tanrı olduğunu söylemek neden yanlış olsun?
2: Sizin sorunuzda da benzer şekilde önyargı var. Yüzlerce din

0: Dediğinizin hepsi gerçek ve doğru din midir? Eğer bu dinleri gerçek kabul edersek, iddia edilen tanrıları da gerçek kabul etmemiz gerekir. Bu soruyu soran, bir kere dinleri ve inançları çok iyi tanımıyor demektir. Dinleri incelemiş ve onların mahiyetini kavramış olsa, her bir dinin kendisine doğru, diğer dinleri yanlış saydığını görür. Bunun anlamı, hiçbir dindar birden fazla gerçek din ve kendi inandığından başka tanrı kabul etmez.
1: O zaman bu soru nereden çıkıyor?
0: Bu soru günümüz inançsız zihniyetinin bir ürünüdür. Onlara göre var olan bütün dinler ve inançlar eşittir. Böyle kabul etmezlerse kendi inançsızlıklarına yer ve gerekçe bulamazlar. Güya bütün dinleri ve tanrıları eşit sayarak hepsinin toptan reddedileceğini veya en azından dindarları şüpheye düşüreceklerini zannediyorlar. Bütün tanrılar eşitse eşitler arasından birine inanmanın anlamı yoktur demeye getiriyorlar. Bununla dindarları anlamsızlığa, boşluğa ve agnostisizme iteceklerini hesaplıyorlar. Ancak onlar böylesi bir mantığın bütün değerleri yok edeceğini göremiyorlar. Söz gelimi sevdiğiniz birine birçok sevgi vardır. Senin sevginin gerçek olduğunu nereden bileyim diye sorsanız, ilişkiyi o anda bitirmiş olursunuz. Çünkü bu yaklaşım sevginin boşa çıkartılması ve sevdiğinize güvensizlik demektir.
1: İslam'ın bakışı nasıldır?
0: İslam ne bütün dinleri ne de onların inançlarını ve değerlerini tek bir kefeye koyar. İslam'ın yaklaşımı doğruya ve gerçeğe ulaşmaktır. Doğru ve gerçek neredeyse onu olduğu gibi kabul eder. Bunun için de hem dinleri hem de dinlerin esaslarını doğruluk açısından ayrı ayrı değerlendirmeye tabi tutar. Buna göre dinler temelde iki kategoriye ayrılır. İlahi kökenli dinler ve beşeri kaynaklı dinler.
1: Biz nasıl ayırt edebiliriz?
0: Tabii ki içeriklerine, yani inanç, değer, ibadet ve uygulama ilkelerine bakarak. Eğer bir din peygamber tarafından getirilmiş tek tanrı inancını savunuyor ve ilkeleri vahye dayanıyorsa bu din ilahi kaynaklıdır. Aksine bir peygamber tarafından getirilmemiş çoklu tanrı inancına sahip, ilkeleri de vahiy ile değil insanlar tarafından belirlenmiş esaslardan oluşuyorsa bu din beşeri dindir.
1: Kıymetli hocam, bunu biraz açabilir misiniz?
0: Tabii ki. İlahi dinde tek tanrı inancının yanında melek, kitap, peygamber ve ahiret gibi temel inanç esasları bulunur. Daha da önemlisi, bu dinin inanç ve uygulama ilkeleri Allah tarafından belirlenir. Yaratan, her türlü imkanla donatan, yaşama şartlarını oluşturan, rızık veren ve doğru yolu gösteren Allah'a karşı insandan şükranda bulunması, iyi, dürüst ve tutarlı bir hayat yaşaması beklenir. Bunu hiçbir dış tesir altında kalmadan gönülden yapan mümin sayılır ve ahirette ödüllendirilir. Tam aksine Allah'a isyan eden, çevresine zulmeden, bozgunculuk çıkaran ve kötülük peşinde koşan kişi bu dünyada kafir sayılır, ahirette yargılanır ve cezaya çarptırılır. Bakıldığında bu özellikleri taşıyan dinler bugün itibarıyla İslam, Yahudilik ve Hristiyanlıktır. Buna karşılık beşeri dinlerde tek tanrı inancı olmadığı gibi vahiy, melek, kitap, peygamberlik ve ahiret gibi gerçek anlamda bir inanç bulunmaz. Melekler yerine ikincil tanrılar, peygamberler yerine büyücüler ve kahinler bulunur. Onların birçoğu ikinci hayatın sanki kabirde veya ruh göçü, reenkarnasyon şeklinde dünyada gerçekleşeceğini zanneder. Bazılarında ahiret inancına hiç yer verilmez. Çünkü ahiret inancı hesap vermeyi ve ona göre yaşamayı gerektirir. Bunlar dinlerini dünyayla sınırlı kabul ettiklerinden bütün hiyerarşiyi yaşadıkları hayata göre belirler. O yüzden de bu tür dinlerde insanlar arasında eşitlik değil, kast benzeri ayrıcalıklı bir sistem bulunur.
1: Ama siz bununla İslam, Yahudilik ve Hristiyanlığı eşitlemiş oldunuz.
0: Hayır, eşitlemedim. Aksine sadece kategorilerini belirledim, yani onların ilahi kökenli dinler kategorisinde olduklarını söyledim. Bu, hepsinin eşitlenmesi anlamına gelmez. İlahi kökenli olmak bakımından eşit olsalar bile, inanç ve uygulamada bu yönü ne kadar koruduklarına bakmak gerekir. Bu noktadan her ilahi kökenli din, hak din anlamına gelmez. Hak din, ilahi kaynaktan geldiği şekliyle hakiki varlığını koruyan ve devam ettiren dindir. peygamberin getirdiği yerde ve zamanda nasılsa bu din bugün de öyle olmalıdır. Bu özellikteki tek din bugün itibarıyla İslam'dır. Ne yazık ki Yahudilik ve Hristiyanlık insan müdahalesi sonucu bazı yönleri itibarıyla beşeri dinlere benzetilmiştir. Yahudiliğin bir milli dine dönüşmesiyle Hristiyanlığın teslis inancını taşıyor olması bunun en çarpıcı örneğidir. Bu yüzden insanlar arasında Yahudi doğanlar ve doğmayanlar ayrımı yapmakta ve böylece doğuştan üstünlük iddiası ortaya atılmaktadır. Bu da putperestlerdeki toplumsal ayrımcılığı ve ırkçılığı çağrıştırmaktadır. Hristiyanlarda ise insan ve peygamber olan Hazreti İsa'nın ve yaratılmış bir melek olan Ruhul Kudüs'ün Tanrı veya Tanrı'nın bir esası kabul edilmesi, Allah'ın dışında başka tanrılar kabul edildiği görüntüsü vermektedir. Halbuki İslam'da Yüce Allah tek ve yegane Tanrı'dır, bütün varlıklar yaratılmış olmak bakımından eşittir. Yaratılmış varlıklar arasındaki farklılık Allah'ın verdiği imkanlara göre ortaya çıkar. Akıl ve irade imkanı verilmiş olan insanlar da cinsiyetine, ailesine, kabilesine ve ırkına bakılmaksızın eşit kabul edilirler. Çünkü bu sayılanlar kişilerin tercihi değildir. Bunlar Allah'ın takdiriyle belirlenmiş özelliklerden olup üstünlük gerekçesi kılınamazlar. Ancak bu özellikler ilahi takdir olduğu için kabullenilmesi ve saygı duyulması gerekir. Bir kimse kadın veya erkek cinsiyetinden, bir aileye veya ırka mensup olmasından dolayı asla küçük görülemez ve kınanamaz. Çünkü Allah katında herkes eşittir. Öyleyse bir kimse cinsiyetine, ailesine, kabilesine, milletine ve coğrafyasına göre değil, inancına, davranışlarına, ahlakına, iyilik ve dürüstlük yönündeki tercihine göre değerlendirilir.
1: İslam ne bakımdan gerçek dindir?
0: İslam iki bakımdan gerçek ilahi dindir. Birincisi, dinin peygamberi Hazreti Muhammed'den bugüne sahih ve sağlam olarak gelmiştir. İkincisi, inanç, ibadet, ahlak ve uygulamada çelişkiler barındırmamaktadır.
1: Hocam, gerçek din İslam olsa da Tanrı neden tek olsun?
0: Çünkü insan tek Tanrı'ya inanma doğallığındadır. Tutarlılık, adalet ve eşitlik bunu gerektirir. Soruya bakarsanız, inançsızlara göre de çok Tanrı iddiası tutarsızlıktır. Onlar tutarlılığı bütün tanrıları yok sayarak sağlamaya çalışmaktalar ama insanın inanma ihtiyacının ortadan kaldırılamayacağını bilmemekteler. Bu yüzden de sürekli değişen çelişkili inançlara evrilmektedirler. Nitekim ateistler 100 yıl önce evrenin öncesiz ve sonrasız olduğuna inanırken, bugün evrendeki bozulmadan ve yok olma endişesinden bahsetmektedirler. Dinin vahiy yoluyla gelen ilkelerini reddederken, değişen ve sürekli kendini yenileyen, yenilemesi gereken bilimsel verileri dondurarak inanç ilkelerine dönüştürmektedirler. Bu yüzden her bilimsel gelişmede inanç savrulmasına maruz kalmaktadırlar.
1: Kıymetli hocam, Allah'ın gerçek ve doğru Tanrı olduğunu nasıl bilebiliriz?
0: Birincisi tarihi gerçekliği, ikincisi de insan aklı, duyuları ve duygularının verilerini dikkate alarak bilebiliriz. Tarihi gerçeklik olarak her dönemde insanlar bir Tanrı'ya inanmışlardır. Geçmişe bakıldığında en eski dinlerin ilahi kaynaklı dinler oldukları görülür. Bu dinler birbirlerinin gerçekliklerini doğrulayarak peş peşe gelmişlerdir. Bu yüzden İslam kendinden önceki ilahi dinleri tümüyle reddetmemiş, aksine onlardaki gerçekleri doğrulayan ve yanlışları düzelten son din olarak gelmiştir. Çünkü her ilahi din Yüce Allah'ın vahiyidir. İkinci açıdan baktığımızda ise her dönemde inanan sayısı inanmayandan fazla olmuştur. Modern zamanlarda başlayan inançsızlık bile inançlara göre belirlenmiş bir kurgudur. Çünkü inançsızlar dinlerin inanç ve değerlerini reddederek inanç oluşturmaktadırlar. Bütün bunlar ilahi dinin ve onun tanrısının varlığını ve gerçekliğini göstermektedir. Sonuçta gerçek din İslam'dır, gerçek tanrı da Yüce Allah'tır.
2: Kafama takılanlar. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

adi ve küstah kimselerden uzak dur. Bütün kavgalara bu küstah kimseler sebep olur. Öfkeli kimselerden de uzak dur. Öfkelendikleri zaman dostluk haklarını ayaklar altına alırlar.

Hüsnü Hal. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirler vardır. O şehirlerde zamanın akışı bilinenin aksinedir. Sahi zaman ileri doğru mu akar? Ya da zaman su misali akar mı bilinmez. Ya da rüzgar gibi midir zaman, üstünden mi eser insanın? Eserken yapraklarını mı döker, dallarını mı büker, yoksa kökünden mi söker bilinmez. Kim nasıl hissediyorsa öyledir zaman. Ya su gibi sürükler götürür ıssız bir kıyıya bırakır, ya da rüzgar gibi esip geçer, tüm sevdiklerini alır, geride insanı bırakır. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirlerde ise her gün aynı gün yaşanıyor gibidir. Kimine sıkıcı gelir, kimine de kusursuz işleyen bir saatin şaşmayan ritmi gibi. Kaybolan kuzusunun peşinde koşan küçük kızın yaşadığı yerde böyle bir yerdir. İmzasız bir tablonun içinde ressamın sırtlarına ağır işler yüklediği, alınları terli, yüzleri belli olmayan yorgun insanların yaşadığı bir yer. Hani taşıyla toprağıyla olduğu yerden sökseniz, götürüp haritanın başka bir yerine yerleştirseniz, içinde yaşayanların çevrelerinin değiştiğini fark etmeyeceği bir yer. Kimsenin bu şehir neden var demeyeceği ve yokluğunu da fark etmeyeceği bir yer. Sadece içinde yaşayanlar için koca bir dünya. Sanki görünmez cam bir kubbe var etrafında. Dışarıdan gelenler şöyle bir bakıp cam kubbenin ötesinde sıradanlıktan başka bir şeyi görmediklerini düşündükleri için geçip gidiyor. Oysa ne kadar sıradanmış gibi gözükse de insanın olduğu her yerde sevinç, hüzün, neşe, dert, korku, iyilik ve merhamet gibi türlü türlü duygular vardır. Kuzusu kaybolan küçük kız da o duyguları yaşayan masum yüreklerden biridir. Daha geçen ay basmış yedisine yavrucak. Saçları güneş altında kalmış köy çocuklarının saçları gibi kavruk sarı. Gözleri iri ve küçücük elleri. O ellerden tutmuş ve bak demiş babası, şu doğacak kuzu senin olacak. Gözleri büyümüş, yüreği titremiş yavrucağın. Kuzucuk doğunca da pek sevinmiş, çok da sevmiş. Bıraksalar onunla uyuyacak. Yüreği sevgiyle dolmuş, taştı taşacak. Yüce Yaradan'ın lütfu işte. Anne şefkati ve merhameti ta küçüklükten doluyor kız çocuklarının yüreğine. İsim de koymuş kuzucuğa, Pamuk demiş. Aklına ilk o gelmiş. Çünkü sarıldığında öyle hissetmiş. Yaz boyunca o çayır senin, bu otlak benim atlayıp zıplamış, koşup oynamışlar. Yaz bitmiş, sonbahar gelmiş. Rüzgarlar esmiş, yapraklar dökülmüş, yağmurlar başlamış. Bir akşam vakti, anacığı namazdayken, küçük kız da sobanın yanı başında oyun oynuyormuş. O sırada bir şimşek çakmış, yüreği titremiş yavrucağın. Aklına kuzucuğu Pamuk gelmiş. Hemen koşmuş bakmış ki ağılın kapısı açık. Kuzucuk yerinde yok. Başlamış aramaya. Orada mı şurada mı derken, kendi de kaybolmuş kuzucuğu ararken. Hem ağlıyor hem arıyormuş. Karanlık çökmüş. Yağmur da iyice hızlanmış. Artık göremez olmuş. Kala kalmış öylece karanlığın ortasında, yağmurun altında. Sesini duymuş kuzucuğun, sese doğru gitmiş, yaklaşmış ve karanlığın içinde ıslanmış tüyleriyle beyaz kuzucuğunu görmüş. Meğer çamura saplanmış kuzucuk. Bata çıka varmış yanına küçük kız, çekmiş çıkarmış kuzucuğu, almış kucağına. Pamuğum demiş, sarılmış. Bir ağaç bulmuşlar, altına sığınmışlar. Sabaha kadar aramış anası, babası, akraba ve komşuları. Perişan olmuşlar üzüntüden. Sabah ortalık aydınlandığında bulmuşlar. Küçük kız ağacın altında kuzusuna sarılmış, uyumaktaymış. Anacığı bağrına basmış küçük kızı. Kızım, canım kızım, gül yürekli sarı kızım demiş. Tekrar tekrar sarılmış, öpmüş. O da anası ve babasına sarılmış. Sonra da kuzucuğuna. Kuzum, canım pamuğum demiş.
mutlu bir şekilde yuvalarına dönmüşler. Nerede olursa olsun, insan ve her türlü yaratılan sevgi ve merhamete muhtaçtır. İnsanlar en ıssız, ücra bir köyde bile aynı göğe bakar, aynı göğe el açar. Merhamet bir küçük kızın kalbinde dağ, tepe, ova, dere demez, mesafeler aşar.

0: Merhaba sevgili dostlar. Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Kıymetli dostlar, bugün sizlerle birlikte Tekirdağ'a doğru yola çıkıyoruz. Tekirdağ'da Ayas Paşa Camii Şerifi ziyaretimizi bekliyor. Sevgili dostlar, bu muhteşem eser Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 16. yüzyılda inşa edilmiş. Büyük Karaştıran'dan Karadeniz kıyısında Midye'ye, şimdiki ismiyle Kıyıköy'e uzanan yolun üzerinde ve Vize'nin güneyinde yer alan Saray kasabasının ortasında inşa edilen Ayas Paşa Camii, esasında medrese ve hamamı ile küçük bir manzume teşkil ediyor ve kuzeyinde de kasabaya adını veren Ayas Paşa'ya ait bir saray bulunduruyor. Evliya Çelebi Hazretlerinden öğrenildiğine göre Sultan 1. Murat Hüdavendigâr'ın yaptırdığı bu saray Ayas Paşa tarafından tamir ettirilerek dinlenme ve eğlence maksadıyla kullanılmış. Cami-i Şerif'i inşa ettiren Kanuni Sultan Süleyman Han devrinde 3 yıldan fazla sadrazamlık yapan ve Eyüp Sultan semtinde türbesi bulunan Ayas Paşa'dır. Cami-i Şerif Hicri 937 yılında inşa edilmiş. Bu tarihlerde Ayas Paşa'nın Rumeli'de hasları bulunduğu da belgelerle bildirilmiş. Cami-i Şerif günümüze gelinceye kadar bir hayli değişikliğe uğramış efendim. İçindeki bütün süslemeyi kaybettiği gibi mihrap, minber, vaaz kürsüsü ve diğer aksam zevksiz bir biçimde yakın tarihlerde yeniden yapılmış maalesef. Ayas Paşa Camii Şerifi 3 kubbeli bir son cemaat yerini takip eden tromplu bir kubbe ile örtülü küçük bir yapı halinde karşımızda duruyor. Basit baklava dilimli başlıklar taşıyan revak sütunlarının yanlarındaki ikisi granit, diğer ikisi de mermer, çok kıymetli sanat eserleri hali hazırda mevcut durmakta. Bazı izlerden son cemaat yeri dışında evvelce ahşap bir saçağının bulunduğu anlaşılmakta efendim. Sağdaki minare ise pabuç kısmından itibaren yenilenmiş. Kıymetli dostlar, kare şeklindeki kürsünün üstünden yuvarlak bir halkayla gövdeye geçen minarenin şerefe korkuluklarıyla peteğin üst kısmındaki girlant süsleme ve taştan külah 19. yüzyıl sonları zevkine işaret etmekte. Cami-i Şerif'in orijinal güzelliğini koruyabilmiş tek aksamı değişik biçimli bir kemer içinde açılmış olan kapısıdır. Minare girişi de aynı üslupta daha ufak biçimde yapılmış. Cami hariminde kubbeye geçiş içleri dilimli tromplarla sağlanmış. Her cephede altlı üstlü ikişerden 4 pencere var. Yalnız kıble duvarında ve mihrab üstünde bir de yuvarlak pencere görülmekte. 8 köşeli sağır bir kasnağa oturan kubbe çatlamış olduğundan kasnak demir çemberle takviye edilmiş. Kıymetli dostlar, saraydaki bu küçük fakat güzel eser, yurdun bu köşesini tahrip eden istilalardan zarar görmüş olmakla beraber, bilgisiz ellerde yapılan yenileştirmelerden de büyük ölçüde yara almış efendim. Avluyu 3 taraftan saran medrese yıkılmış, bir parçası önce okul, sonra sıtma mücadele teşkilatı binası olarak kullanılmış. Avlu beton tarhlar ve demir parmaklıklarla çevrili bir bahçe haline dönüştürülmüş. Kıble duvarı önünde uzanan hazirenin mezar taşları ise sökülerek çeşitli işlerde kullanılmış. Halen Cami-i Şerif'in kapı eşiğinde bulunan 2 adet işlemeli lahit parçasıyla musalladaki başka bir lahit parçası bunlardan oluşmakta. 1961 yılında yapılan inceleme gezisinde Cami-i Şerif'in yakınındaki hamamın dış cephesinin herhangi mimari özelliği kalmadığı dikkat çekmekteydi. Soyunma yeri, camekan yeni bir inşaat haline dönüştürülmüş, kubbeler de dıştan çimentoyla sıvanmış durumda. Kıymetli dostlar, bu durum aslında bize tarihimize sahip çıkmamız gerekliliğinin bir göstergesi olarak karşımızda duruyor. Aslına bakarsanız Ayas Paşa Camii Şerifi yapıldığı tarihte yanındaki sarayla birlikte hakikaten çok kıymetli bir küçük manzume olarak karşımızda dururken maalesef şimdi tarih sahnesinden bir tarihi eser olma özelliğini yitirdiğini bize söyler durumda. Efendim, tekrar tarihimize sahip çıkmamız, tarihi eserlerimizi muhafaza edebilmemiz ümidiyle Ayas Paşa Camii'nden sizleri Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

Yeah.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin, kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolmanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Temiz erlerin sevgisini gönlüne yerleştir. Ariflerin muhabbetinden başka bir şeye gönül verme. Ümitsizlik tarafına gitme. Ümit kapıları vardır. Karanlıklar semtine varma. Güneşler parlamaktadır. Gönül seni gönül ehlinin, ariflerin mahallesine doğru çeker. Ten ise seni su ve çamur hapsine koymak ister. Aklını başına al da bir gönül dostunun sohbetiyle gönlüne gıda ver.

Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

0: Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Bugün sizlere Haş suresinin 10. ayeti kerimesinde yer alan, bize öğretilen bir duayı açıklamaya çalışacağım. Kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Allah Ensar ve Muhacir'den bahsettikten sonra onların ardından gelen müminlerin yapması gereken bir duaya yer veriyor. Ve o dua cümlesi şöyle yer alıyor yüce kitabımızda. وَالَّذ۪ينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذ۪ينَ سَبَقُونَا بِالْا۪يمَانِ وَلَا تَجْعَلْ ف۪ي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا رَبَّنَا اِنَّكَ رَؤُوفُ الرَّح۪يمِ. Bunların ardından gelenler de şöyle dua ederler. Ey Rabbimiz derler. Bizi ve bizden önceki iman etmiş kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı kötü bir düşünce ve duyguya yer bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Kıymetli kardeşlerim, dua ayetine baktığımızda 3 bölümden oluştuğunu görüyoruz bir anlamda. Birincisi şu, bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Geçmişe dua. Bu bizim geleneğimizde, dualarımızda bolca yer alır. Biz dua ederken hep İslam dinini bizlere ulaştıran bütün ehli imana dua ederiz. İlim ehline dua ederiz. Yaşadığımız toprakları bize vatan kılan bütün ecdadımıza, bu toprakların şehit kanlarıyla sulanmasına neden olan bütün şühedaya dualarımızda yer veririz. Gazilerimizi anarız, yad ederiz. Geçmişi hayırla anma, dua ile yad etme oldukça önemli. Geçmişi, daha önce yaşamış olanları, ölmüş olanları hayırla anma bizim geleneğimizde ciddi bir yere ve anlama sahip. Biz ölmüş olan, yaşayıp ayrılmış olan hiç kimseyi kötü bir şekilde anmamaya dikkat ederiz. Zaman zaman tarih içerisinde, günümüzde de şahit olmadığımız, zamanımızda ve asrımızda yaşanmamış olan olaylardan dolayı müminlerin birbirine karşı öfke, kin, kötü duygular besledikleri ve olumsuz cümleler kullandıklarına şahit oluruz. Hatta bunu Peygamber Efendimizin civarında bulunan insanlara ve Ehl-i Beyt'e kadar ulaştıran insanların varlığına şahit oluruz. Ama Cenab-ı Allah bize bir anlamda şunu öğretiyor. Siz geçmişi kötü cümlelerle, kötü duygularla anan insanlar olmayın. Siz onlara dua eden, sizden önce yaşayıp iman etmiş olan insanların bağışlanmasını dileyen insanlar olun diyor. Biz ecdadını, geçmişini, herkesi hayırla anan, hayır duasına katan iyi mümin olmalıyız. İşte ayet-i kerimenin ilk kısmında yer alan dua, geçmişi hayırla yad edip onlara iyi temenni ve duada bulunmak. İkincisi, kalplerimizde iman edenlere karşı kötü bir düşünce ve duyguya yer bırakma Rabbimiz. Kıymetli kardeşlerim, müminin mümini sevmesi, kardeşi gibi görmesi oldukça önemli. Hatta bütün yaratılanları yaradandan ötürü sevmesi, ki bu bizim geleneğimizde önemli bir yer tutar. Ama hasreten müminleri, inanmış olan insanları sevme ve onlara kalbinde olumsuz bir duygu beslememe, kalbi hapishaneye çevirmeme, kalpte hiçbir mümine karşı kin, öfke ve nefret barındırmama, Müslümanların dikkat etmesi gereken önemli bir hal, önemli bir tavır ve davranıştır. Buna dikkat etmeliyiz. Müminleri hiçbir zaman kalbinde hapseden bir insan olmamalıyız. Biz insanları Allah için seven, buğz edecekse de Allah için buğz eden insan olmalıyız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birçok hadisi şerifte müminin vasfını, kemalini anlatırken, imandan tat alabilmenin yolunu öğretirken bize bunu tavsiye ediyor. Sevdiğini Allah için sevme ve sevmiyorsa da onu Allah için sevmeme. Tabi Cenab-ı Allah bize bu ayet-i kerimeyle şunu da hatırlatmış oluyor. Hayatın akışı içerisinde bazen yaşadığımız farklı olumsuz hadiselerin etkisiyle insan olarak birine karşı olumsuz bir duygu geliştirebilir, kalbimizde böyle bir hastalık hali baş gösterebilir. Cenab-ı Allah bizi Yüce Kitabımızda Peygamber Efendimiz vasıtasıyla bu duruma düşmeme noktasında öğütleyip yetiştirirken ardından da kıymetli kardeşlerim bu konuda gayretiniz yetmeyebilir, benden destek isteyin, yardım isteyin, benim yardımıma müracaat edin diyerek bizi duaya, kendisine sığınmaya ve iltica etmeye davet ediyor. Dolayısıyla mümin kalbinde herhangi bir mümine karşı olumsuz bir duygunun yer almaması, bulunmaması için de bolca dua etmelidir. Ve bu ayet-i kerimede de yine Cenab-ı Allah'ın güzel isimleri ve vasıflarıyla duayı bitirmek yine bize öğütleniyor. Rabbena inneke raufur rahim. Sen şefkatlisin Rabbimiz. Yani bize de şefkat gösterirsin. Bize de şefkat göster ki kalbimiz kin ve intikam duygularıyla kapkara bir hale gelmesin. Şefkatinle davran bize ki kalbimiz kardeşlerimizi hapsettiğimiz bir yere asla dönüşmesin. Sen merhametlisin. Bize de merhamet eyle. Bizden öncekilere de merhamet eyleyip bağışla ki affa erişmiş kulların arasına girmiş olalım diyoruz. Bir anlamda Haşr suresinin 10. ayeti kerimesinde yer alan bu dua ifadeleriyle. Bu vesileyle biz de bu ayeti kerimede bize öğretildiği üzere geçmişi, ecdadımızı, büyüklerimizi hayırla yad etmiş olalım. Rabbim bütün inanmış olan insanları bağışladığı kulları arasına dahil eylesin. Geçmişlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Yaşamış olduğumuz toprakları bize vatan kılan bütün ecdadımızdan razı olsun. Kalbimizi tertemiz, ak ve pak bir hale getirsin. Kardeşlerimize karşı her türlü kötü duygudan bizi uzak eylesin.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Kitap Ayracı'ndan herkese merhaba. Ben Deniz Mustafa Mirza. Diyanet Radyo'da kitaplarla olan yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü yol arkadaşımız Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından kolektif bir eser. O günleri hatırla. Sahabeye uzanan hikayeler. Kimi hikayeler büyük dersler barındırır bağrında. Bazıları yaşanana hemencecik kusu verirken yüklendiklerini, bazıları da en ücra yerlerde saklar. Bunların baş aktörleri de bazen eşya olur, bazen de bir insan. Benim hikayem tılsımlı, küçük, derince bir sandığın dibinde saklıydı. Baş kahramanım da tüm hayatımın mimarı, en kıymetlim sevgili babamdı. Vakur duruşu bizi elbette cezbederdi ama ben babamın derinliğini bu sandığın dibinde keşfetmiştim. Kendimi bildim bileli çok okur, öğrendikleriyle yaşar, bize de yaşatmak için gayret ederdi. Özellikle sahabe hayatlarını araştırır, onların sıcak iklimini hanemize taşırdı. Ben ve kardeşim onun bu hallerini hayranlıkla izler, ağır gelen gölgesi altında gözüne girmek için yarışırdık. Hele bazen kandil, bazen mum ışığında akşam dersleri dediği o canım bir araya gelişlerimiz. Üstü karmaşık Arap harfler kakmalı, koyu kahverengi maun sandığından çıkardığı sayfaları eprimiş, silik yazılı kapakları eskimiş, fi tarihinden kalma kitaplarından bize okudukça ruhumuza huzur üflerdi sanki. Bazen okuduklarının yaşattığı hüznü annemin yanaklarından süzülen inci tanelerinden anlardık. Böyle böyle geçti çocukluğumuz. Zaman bizi büyüttükçe babamı da ihtiyarlattı. Kardeşim memur olup Anadolu'nun uzak bir kasabasına atandı. Ben de çırak olarak başladığım atölyede önce kalfa, sonra usta ve nihayetinde de tacir olmuştum. İşlerim yolundaydı ama potansiyelim daha fazlasını istiyordu. Biraz daha palazlanınca atölyeye ortak oldum. Ticaretimi ifa ederken

Babamın yaptığı o dersler yol gösterdi bana. Hak yemiyor, hakkımı da yedirmiyordum. İşlerimin yoğunluğundan vakit buldukça köye gidip anne babamı ziyaret ediyor, hediyeler götürüp dualarını alıyordum. Son ziyaretimde babamı hasta yatağında buldum. Doktor telkiniyle istirahat ediyordu. Durumu çok da kötü değildi ama yine de onu o halde görmek üzmüştü beni. Ona bir teklifte bulunmak için gitmiştim aslında. Önce vazgeçer gibi oldum. Keyifli olduğunu görünce konuşmaya karar verdim. Kıymetli dinleyenler, Kadir Fidan'ın kaleme aldığı Büyük Miras isimli hikaye böyle başlıyor ve bir bilge babanın evlatlarına bıraktığı en büyük mirası anlatarak devam ediyor. Ve aynı babanın ölürken dahi evladına çok kıymetli bir ders verdiğini bizlere aktarıyor. Bunu da Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah bin Ömer'e verdiği ders üzerinden ve incitmeden yapıyor. Hikayenin akıcılığı başarılı ve bağlamının tesiri gerçekten büyük. Bugün bize yol arkadaşı olan O Günleri Hatırla, Sahabeye Uzanan Hikayeler isimli eserde buna benzer 5 hikaye daha yer alıyor. TDV Genç Kitaplığı serisinde bulunan eser, genç kalemlerin yazdığı sahabe hatıralarıyla ilişkilendirilen güzel öykülerden oluşuyor. Kitaba çizimleriyle eşlik eden isimse Merve Karlı ve çizimler de en az öyküler kadar keyifli. Türkiye Diyanet Vakfı'nın Mevlid-i Nebi haftası zamanında düzenlemiş olduğu Sahabeye Uzanan Hikayeler isimli yarışmada dereceye giren ve mansiyon ödülüne layık görülen genç kardeşlerimizin hikayelerini bir araya getiren bu eser, okurunu Peygamber Efendimizin yakın dostları olan sahabe efendilerimizin derin ve ilham verici hatıralarına yolculuğa davet ediyor. Zira onlar cesaretleri, adaletleri ve kahramanlıklarıyla sadece kendi dönemlerinin değil, tüm zamanların en ilham verici şahsiyetleri değil mi? Sevgili dinleyiciler, Kitap Ayracı programının bu bölümünde Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları ve TDV Genç Kitaplığı serisinden O Günleri Hatırla, Sahabeye Uzanan Hikayeler isimli eseri konuk ettik. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının pek çok fazilet örneklerini günümüze uyarlayarak aktarmayı amaçlayan, birbirinden kıymetli genç kalemlerin hikayelerinden oluşan bu güzel çalışmayı okurların ve siz kıymetli dinleyicilerimizin zevk-i selimine emanet eder, hepinize keyifli okumalar dilerim. Başka kitaplar, başka yolculuklarda tekrar birlikte olabilmek temenni ve duasıyla. Kitaplarla kalın, hoşça kalın.

hoş geldin. Dertlerimizin dermanı, bütün yaratılmışlara rahmet ve bereket olan yüce peygamber. Hoş geldin ey alemlerin efendisi. Hoş geldin. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Hoş geldin canların canı, hoş geldin başların tacı. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Ya Resulallah, ya Habiballah, hoş geldin.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Mekke. Rüzgar kokunu getiriyor burnuma. Ebu Kubeys tepesine çıkıp oradan haremin misafirlerini izlemeyi, Makam-ı İbrahim'i, Zemzem kuyusunu, Safa ile Merve'yi nasıl da özledik.
2: Ben size onların gelişine müsaade etmeyelim demiştim. Bakın, 100 küsur süvari gönderdi önden. Kim bilir ardından nasıl bir ordu geliyor.
3: Muhammed'in durup dururken bize saldıracağını sanmıyorum. Bu olsa olsa güç gösterisidir.
2: Bence şu süvarilerin işini bitirmeliyiz.
3: Dur hele İkrem'e. Kahraman olmak için iyice ölçüp biçmen gerekir.
4: Muhammed, görüyorum ki silahlanarak gelmişsiniz. Halbuki aramızdaki anlaşma hükmü gereği savaşmayacaktık. Biz size sadece yolculukta kullanacağınız kılıçlarınızla Mekke'ye girebileceğinizi söylemiştik.
5: Peygamberimiz temsilciye anlaşmaya uygun davranacaklarını, getirilen silahların ulaşılması mümkün olan bir yerde bulundurulacağını, gerekmedikçe kullanılmayacağını söyledi.
6: Senden beklediğimiz de buydu.
7: Allah'a şükürler olsun ki babam bunları görmedi. Ebu Cehil, Ebu Leheb ne kadar şanslılarmış. Bu günleri de mi görecektik?
8: Şuna bak. Dün hizmetimizi gören Habeşli bir köle şimdi Kabe'nin üstüne çıkmış.
7: Bir susturun şunu, tahammül edemeyeceğim. Lanet olsun size, pis köleler.
9: Çekip gitme vaktiniz geldi diyorduk.
10: Siz kimi kimin mekanından kovuyorsunuz?
9: Yesrib'den gelmiş Saad'a bak. Burası bizim topraklarımız. Sen ne hakla konuşuyorsun?
10: Burası Resulullah'ın ve arkadaşlarının da vatanı. Onların evlerine ve mallarına el koydunuz diye sizin mülkünüz mü oldu sanıyorsunuz?
9: Geçmiş geçmişte kaldı. Şu anda burada bizim sözümüz geçer.
10: Ayağını denk al. Resulullah siz istiyorsunuz diye değil. Anlaşma gereği süresi dolunca burayı terk edecek.
0: 120. Bölüm.
5: Mekke'ye veda vakti gelmişti. Müslümanlar orada kalan kardeşleriyle vedalaştılar. Evlerine ve topraklarına hüzünle bakıp Medine yolunu tuttular. Resulullah Efendimiz hareket etmek üzereyken arkasından bir ses duyuldu.
11: Amca, amcacığım, ben sizden ayrılmak istemiyorum.
5: Peygamberimizin çok sevdiği amcası Hazreti Hamza'nın yetim kalan kızı Ümame'ydi. Mekke'de amcası Abbas'ın yanında büyümüştü. Hazreti Ali onu gördüğü ilk anda Resulullah'a gelip şöyle demişti.
12: Ya Resulallah, amcamızın biricik kızını müşriklerin arasında bırakmasak, onu Medine'ye götürsek.
5: Peygamberimiz Hazreti Ali'nin bu teklifine ses çıkarmamıştı ama şimdi Ümame gözyaşları içinde arkasındaydı. Onun da Medine'ye götürülmesi için hazırlanmasını emretti. Yolculuk başlamıştı. Peygamberimiz sefer sırasında ashabın durumunu gözetir, kimi zaman hızlanır, kimi zaman da yavaşlardı.
13: Güneş batmak üzere.
14: Evet.
13: İyice yorulduk.
14: Konaklama yerine yaklaştık.
13: Resulullah epey hızlandı.
14: Yiyecek veya içecek azaldığında böyle yapar genelde.
13: Bilmiyorum ama yaşlılar ve çocuklar yürümekte zorlanıyor.
14: Efendimiz fark etmemiştir. Söylersek hızını azaltır.
13: Doğru söylüyorsun. Ben söyleyeyim o zaman. Ey Allah'ın Resulü, insanlar geride kaldılar.
5: Peygamberimiz geride kalanlar yetişinceye kadar bekledi. Tüm yolcular bir araya toplanınca Allah Resulü arkadaşlarının yorgunluğunu da görerek hafifçe uyusak size faydalı olur mu dedi ve müsait bir yerde konakladı. Bizi bu gece kim bekleyecek diye sordu.
13: Ben beklerim ey Allah'ın Resulü.
5: Bunun üzerine Allah Resulü devesinin yularını ona verdi ve şunu al, sakın dikkatsiz davranma dedi.
13: Şurada güzel bir otlak var. Develer orada otlarken ben de şu ağacın altında dinleneyim biraz. Oh, hava serinledi, rahatladık biraz. Çok uykum geldi, yorulmuşum. Ama uyumamam lazım. Uyursam bekçilik yapamam. Hem Allah'ın Resulü'nün devesi hem de diğerleri bana emanet. Hem söz verdim, Müslümanları sabah namazına ben kaldıracağım. Aman Allah'ım, sabah olmuş. Ben insanları sabah namazına kaldıracaktım. Ya develer? Oh, neyse ki çok uzaklaşmamışlar. Hadi gelin bakalım. Resulullah'ın yanına gidelim. Hay Allah. Nasıl da uyuyakalmışım. Benim yüzümden namazlarını kaçırdılar. Belki de kılmışlardır. İnşallah aralarından uyanıp da diğerlerini uyandıran birileri olmuştur. İşte burada uyuyorlar. Birini kaldırıp hemen sorayım. Uyan. Uyan Abdullah. Sabah namazını kıldınız mı?
14: Hayır. Yeni kalkıyorum. Hay Allah. Güneş doğmuş.
13: Benim yüzümden. Uyuyakalmasaydım sizi de uyandırırdım.
5: Sonra herkes birbirini uyandırmaya başladı. Derken Resulullah da uyandı. Bilal'e su kabında su var mı diye seslendi.
15: Evet. Sana kurban olayım ya Resulallah.
5: Hazreti Bilal peygamberimiz için abdest suyunu getirdi. Resulullah toprağı fazla ıslatmayacak kadar az su kullanarak abdest aldı. Sonra Bilal'e ezan okumasını emretti. O da ezan okudu.
16: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
5: Peygamberimiz kalktı, acele etmeksizin sabah namazının önce iki rekat sünnetini kıldı. Sonra Bilal'e kâmet getirmesini söyledi. Bilal'in kâmet getirmesinin ardından acele etmeksizin sabah namazının farzını kıldı.
13: Ey Allah'ın Resulü, kusurlu davrandık.
5: Peygamberimiz, hayır, Allah önce ruhlarımızı aldı, sonra bize geri verdi ve namazımızı kıldık, dedi. Ve ümmetini daha da rahatlatmak için şöyle buyurdu. Allah'a hamd ederiz ki, bizi namazdan alıkoyan şey dünya meşgalesi değildi. Fakat ruhlarımız yüce Allah'ın elindedir. Uyuyorduk. O ruhlarımızı dilediği zaman gönderir. Umrelerini yapmış olan Müslümanlar Medine'ye yaklaşıyordu. Hazreti Fatıma ile birlikte yolculuk eden Hazreti Hamza'nın kızı Ümame bir istekte bulundu.
11: Ablacığım, babamın Uhud'da şehit olduğunu söylüyorlar.
17: Evet Ümameciğim.
11: Şehit olanlar şehit oldukları yere defnedilirmiş. Doğru mu?
17: Evet, doğru.
11: Peki Uhud gideceğimiz yere yakın mı?
17: Evet canım, Medine'ye çok yakın.
11: Babamı ziyaret edebilir miyim peki?
17: Tabii Ümame, neden olmasın? Ben Ali'ye söyleyeyim, seni gider gitmez götürelim şehitliğe, olur mu?
11: Çok sevinirim. Babamı hayal meyal hatırlıyorum. Sen onun nasıl olduğunu hatırlıyor musun?
17: Hatırlamaz mıyım? Amcam Hamza dünyanın görüp göreceği en güzel insanlardan biriydi. Onunla ilgili hatıralarımı anlatayım mı sana?
11: Lütfen, çok isterim.
17: Ben hemen hemen senin kadardım. Mekke'deydik. Babama akıl almaz işkenceler yapıyorlardı. Sadece babama değil, tüm Müslümanlara. Senin babansa nerede yardıma ihtiyacı olan biri varsa onun yardımına koşuyordu. Kureyş ondan çekinirdi. Uzun boylu ve heybetliydi. Kılıcını eline alınca karşısında durmak yürek isterdi.
11: Evet, boyunun uzun olduğunu hatırlıyorum. Beni kucağına alınca başım bulutlara değecek gibi gelirdi. Bir de saçları çok güzeldi.
17: Evet, öyleydi yavrum. Saçlarını uzatırdı. Kahverengi güzel gözleri vardı. Kötülüğe karşı dimdik dururken ailesine çok sevecen davranırdı. Senin doğduğun günü hatırlıyorum. Biz annen Selma'nın yanındaydık. Nasıl da mutlu olmuştu. Seni çok severdi.
11: Öyle mi?
17: Evet.
11: Anlatmaya devam etsene.
17: Medine'ye hicret ettiğinde geride bıraktığı sizleri çok özlüyordu.
11: Ben de kendimi bildim bileli hep onu özlüyorum. Annem babamın nasıl Müslüman olduğunu anlatırdı bana. Bir de sen anlatır mısın?
17: Anlatayım tabii. Bir gün babam bir grup Müslümanla Kabe'ye gitmiş. İçlerinde Ebu Cehil'in de bulunduğu bazı müşrikler Müslümanları tartaklamaya ve onlara hakaret etmeye başlamışlar. Senin babansa o esnada hareme gelmiş. Sırtında yayı ve ok çantası varmış. Meğer avdan dönüyormuş.
11: Evet, annem babamın iyi bir avcı olduğunu anlatırdı. Çölde bile avlayacak bir hayvan bulurmuş.
17: Evet, bu konuda çok mahirdi. Hareme girip de Müslümanların halini görünce deliye dönmüş. Çünkü güçsüz insanların güçlüler tarafından ezilmesine oldum olası tahammül edemezmiş.
11: Biliyorum.
17: İşte böyle, orada insanları kışkırtan Ebu Cehil'in üstüne yürümüş. Ebu Cehil saldırgan bir adamdı. Kimseden korkusu da yoktu. Ama Hamza'nın üstüne doğru geldiğini görünce neredeyse küçük dilini yutmuş. Hiç sesini çıkaramamış. Bir kadın olan biteni babana anlatmış meğer. Peygamberimize hakaretler ettiğinden haberdarmış. Yüzü gözü kan içinde kalan Müslümanları görmesi bardağı taşıran son damla olmuş. Baban elindeki yayı Ebu Cehil'in kafasına indirmiş.
11: Ya!
17: Evet, Ebu Cehil'in etrafındakiler ona saldırmaya kalkmış. Ama Ebu Cehil onları sakinleştirmiş. Ben onun yeğenine kötü davrandım. Bu yaptığını hak ettim demiş.
11: Babamdan korkmuş mu yani?
17: Evet, hem onun gücünden hem de Müslüman olmasından korkmuş. Ama korktuğuyla kalmış çünkü amcam Hamza bu hadisenin hemen ardından babama gelip Müslüman olduğunu söylemiş.
11: Ne güzel.
17: Babacığım onun Müslüman olmasına o kadar sevinmiş ki anlatamam. Babam amcam Hamza'yı çok severdi.
11: Babam da amcam Muhammed'i çok severdi.
17: Kardeş gibi büyümüşler biliyorsun. Aralarında birkaç yaş var. Üstelik süt kardeşler.
11: Evet biliyorum. Hem amca yeğen hem de süt kardeşler.
18: Selamun aleyküm.
17: Ve aleyküm selam Ali.
18: Bir ihtiyacınız var mı sormak istedim.
17: Yok sağ ol. Biz de Ümame ile sohbet ediyorduk.
18: Neler konuşuyordunuz?
11: Babamdan bahsediyorduk.
18: Amcam Hamza'dan bahsediyordunuz demek.
17: Ali, Ümame'nin bir isteği var.
18: Hayırdır, neymiş? Elimizden gelen bir şeyse yaparız.
17: Amcamın kabrini ziyaret etmek istiyor.
18: Tabii, gideriz Ümame.
19: Selamun aleyküm.
18: Ve aleyküm selam Hasan.
5: Gelen peygamberimizin meşhur şairi Hasan bin Sabit'ti. Hazreti Hamza'dan bahsedildiğini duyunca sohbete dahil olmuş, Ümame'nin babasına duyduğu hasret onu derinden etkilemişti. Dilinden şu dizeler döküldü.
19: O kız değerli ve şecaat sahibi bir efendiyi sorup duruyor. Kötülükler karşısında erkenden ve hızla yola çıkan cesur adamı. Ona dedim ki, ey Ümame, şehitlik rahatlık ve huzurdur. Gafur olan Rabbin rızasına ermektir. Mahlukatın Rabbinin, arşın sahibinin rıza ve mutlulukla dolu cennetine davettir.
0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Her şeyin adını, adları bilenden işit. Adları öğretti Remzi'nin sırrını duy. Bizlere göre her şeyin adı görünüşüne uygundur. Nasıl görünüyorsa biz ona öyle deriz. Fakat Allah'a göre adlar onun içi yüzüne, sırrına, hakikatine tabidir. Hazreti Musa'ya göre elindeki sopanın adı asa, Allah nazarındaysa ejderha idi. Hazreti Ömer'in adı önceleri putperestti. Fakat Elest aleminde ismi mümindi. Hasılı indi ilahide sonumuz ne olacaksa, hakikatte Allah'ın verdiği ad ve sıfat O'dur. Cenab-ı Hak insana akıbetine, sonuna göre bir ad koyar. Onun koyduğu ad, halkın koyduğu muvakkat ad, eğreti ad değildir. İlmi ezeli neyse zuhur edecek O'dur.

0: Hadislerin hikayeleri. Hicaz bölgesinin sessiz ve karanlık gecelerinden biriydi. Gökyüzünde yıldızlar parlıyor, vakit gece yarısına doğru ilerliyordu. Birçok insan için sıradan bir gece olmasına rağmen o yattığı yerde huzursuzdu. Düşmanlarına korku saldığı için Allah'ın kılıcı lakabına layık görülen kahraman sahabi Halid bin Velid yatağında uzanmış yatıyordu. Ama rahat bir uykuda değildi. Gecenin sessizliğini onun sayıklamaları bozdu.
1: Hayır, hayır, hayır, sakın, sakın, yok, bırakın.
0: Ne garip tecellidir ki düşmanı titreten Halid bin Velid uykularını kaçıran korkulu rüyalar görüyordu. Gece onun sesiyle yankılandı.
1: Yeter!
0: Kabuslar gören ve rahat edemeyen Halid bin Velid Resul-i Ekrem'in yanına gitti. Bu dayanılmaz halini arz etti ve yardım istedi.
1: Ey Allah'ın Resulü, geceleri uyuyamaz oldum. Yüreğim daralıyor, aklım bulanıyor. Gözlerimin önünde türlü hayaller beliriyor. Lütufta bulun, bana yardım et.
0: Allah'ın elçisi, zafer meydanlarında düşmanın yüreğini titreten Halid bin Velid'in gözlerine baktı ve Halid, yatağına girdiğin zaman Allah'ın gazabından, azabından, kullarının kötülüklerinden, şeytanların ayartmalarından ve yanıma yaklaşmalarından Allah'ın tam kelimelerine, hükmüne ve iradesine sığınırım diye dua et dedi. Halid bin Velid Allah'ın elçisini can kulağıyla dinledi ve şükran duygularını ifade ederek huzurundan ayrıldı. Aradan bir iki gün geçtikten sonra Halid bin Velid yeniden Resulullah'ın yanına geldi. Kendinden emin bir duruşu vardı. Hazreti Peygamber'e şu ifadelerle teşekkür etti.
1: Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın elçisi. Öğrettiğin duayı hiç aksatmadan okudum ve hiçbir şeyim kalmadı. Hatta şu an gece vakti kafesindeki bir aslanın yanına girsem yine de korkmam.
0: Allah'ın elçisi Halid bin Velid'in şükran ifadelerine mütebessim bir çehreyle mukabelede bulundu. Halid bin Velid'in yeniden huzura kavuşması Allah'ın elçisini mutlu etti. Hadislerin hikayeleri.

Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

Günün Duası. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yemek yediği zaman bizi yediren, içiren ve bizi Müslüman yapan Allah'a hamdolsun. Güzellikle ve bereket dilekleriyle dolu ama bir o kadar da yetersiz olan ve dilimizden düşürmediğimiz, vazgeçemediğimiz tüm övgülerle sana çokça hamd ediyoruz diyerek Allah'a olan şükrünü ifade ederdi.

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Hüsnü Hal. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirler vardır. O şehirlerde zamanın akışı bilinenin aksinedir. Sahi zaman ileri doğru mu akar? Ya da zaman su misali akar mı bilinmez. Ya da rüzgar gibi midir zaman, üstünden mi eser insanın? Eserken yapraklarını mı döker, dallarını mı büker, yoksa kökünden mi söker bilinmez. Kim nasıl hissediyorsa öyledir zaman. Ya su gibi sürükler götürür ıssız bir kıyıya bırakır, ya da rüzgar gibi esip geçer, tüm sevdiklerini alır, geride insanı bırakır. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirlerde ise her gün aynı gün yaşanıyor gibidir. Kimine sıkıcı gelir, kimine de kusursuz işleyen bir saatin şaşmayan ritmi gibi. Kaybolan kuzusunun peşinde koşan küçük kızın yaşadığı yer de böyle bir yerdir. İmzasız bir tablonun içinde ressamın sırtlarına ağır işler yüklediği, alınları terli, yüzleri belli olmayan, yorgun insanların yaşadığı bir yer. Hani taşıyla toprağıyla olduğu yerden sökseniz, götürüp haritanın başka bir yerine yerleştirseniz, içinde yaşayanların çevrelerinin değiştiğini fark etmeyeceği bir yer. Kimsenin bu şehir neden var demeyeceği ve yokluğunu da fark etmeyeceği bir yer. Sadece içinde yaşayanlar için koca bir dünya. Sanki görünmez cam bir kubbe var etrafında. Dışarıdan gelenler şöyle bir bakıp cam kubbenin ötesinde sıradanlıktan başka bir şey görmediklerini düşündükleri için geçip gidiyor. Oysa ne kadar sıradanmış gibi gözükse de insanın olduğu her yerde sevinç, hüzün, neşe, dert, korku, iyilik ve merhamet gibi türlü türlü duygular vardır. Kuzusu kaybolan küçük kız da o duyguları yaşayan masum yüreklerden biridir. Daha geçen ay basmış yedisine yavrucak. Saçları güneş altında kalmış köy çocuklarının saçları gibi kavruk sarı. Gözleri iri ve küçücük elleri. O ellerden tutmuş ve bak demiş babası. Şu doğacak kuzu senin olacak. Gözleri büyümüş, yüreği titremiş yavrucağın. Kuzucuk doğunca da pek sevinmiş, çok da sevmiş. Bıraksalar onunla uyuyacak. Yüreği sevgiyle dolmuş, taştı taşacak. Yüce Yaradan'ın lütfu işte. Anne şefkati ve merhameti ta küçüklükten doluyor kız çocuklarının yüreğine. İsim de koymuş kuzucuğa, Pamuk demiş. Aklına ilk o gelmiş. Çünkü sarıldığında öyle hissetmiş. Yaz boyunca o çayır senin, bu otlak benim atlayıp zıplamış, koşup oynamışlar. Yaz bitmiş, sonbahar gelmiş. Rüzgarlar esmiş, yapraklar dökülmüş, yağmurlar başlamış. Bir akşam vakti, anacığı namazdayken, küçük kız da sobanın yanı başında oyun oynuyormuş. O sırada bir şimşek çakmış, yüreği titremiş yavrucağın. Aklına kuzucuğu Pamuk gelmiş. Hemen koşmuş bakmış ki ağılın kapısı açık. Kuzucuk yerinde yok.

0: Perişan olmuşlar üzüntüden. Sabah ortalık aydınlandığında bulmuşlar. Küçük kız ağacın altında kuzusuna sarılmış uyumaktaymış. Anacığı bağrına basmış küçük kızı. Kızım, canım kızım, gül yürekli sarı kızım demiş. Tekrar tekrar sarılmış, öpmüş. O da anası ve babasına sarılmış. Sonra da kuzucuğuna. Kuzum, canım pamuğum demiş. Mutlu bir şekilde yuvalarına dönmüşler. Nerede olursa olsun, insan ve her türlü yaratılan sevgi ve merhamete muhtaçtır. İnsanlar en ıssız, ücra bir köyde bile aynı göğe bakar, aynı göğe el açar. Merhamet bir küçük kızın kalbinde dağ, tepe, ova, dere demez, mesafeler aşar.
1: Din ve Hayat az sonra.

emanelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en iç

0: yeniden dualarıyla yakarırken, yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde, ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken, yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken, biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Meleklere İman.
2: Sesimizin ulaştığı tüm mekanlara merhabalar, sevgiler, saygılar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Burası Diyanet Radyo, Din ve Hayat programı ile sizlerle birlikteyiz. İnanç Kitapları serisinden Profesör Doktor Kamil Güneş'in Meleklere İman adlı eseriyle sizlerle birlikte olacağız. Değerli radyo dostları, İslam inancının 6 temel ilkesinden birini melekler teşkil eder. Gaybi ve ruhani varlıklar olan melekler hakkında ancak vahiy yoluyla bilgi edinilebilir. Bu sebeple onların nasıl bir yaratılışa sahip oldukları, çeşitleri ve görevleri gibi hususlar tabii ki merak edilmiştir. Melekler gibi gaybi ve ruhani varlıklar olan cinler ve şeytanlar hakkında da gerçek mevcudiyetlerin bulunup bulunmadığı, özellikleri ve insanlarla ilişkileriyle ilgili farklı açıklamalar yapılmıştır. Programımızda insanlarla melekler arasındaki ilişkilerden ve melek inancının hayatımıza yansımaları gibi hususlara ele alacağız. Sevgili Diyanet Radyo dinleyenleri, gerekli açıklamayı yaptıktan sonra devam ediyoruz. İnsanoğlu açısından varlıklar 5 duyuyla bilinebilen ve bilinemeyen şeklinde 2 kısma ayrılır. Meleklere iman tıpkı ahirete ve ilahi kitapların indirilişine inanmak gibi tecrübeyle veya düşünerek varılacak bir sonuç değildir. Bu ve benzeri konuların bilinmesi ve benimsenmesi ancak Allah'ın peygamberleri aracılığıyla haber vermesiyle mümkündür. Biz Müslümanlar olarak Amentü esasları diye bildiğimiz 6 esasa bağlıyız. Bu inanacağımız şeylerin tamamının 6 şeyden ibaret olduğu manasına gelmez. Şüphe yok ki biz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'tan vahiy yoluyla getirdiği kesin olarak bilinen her hususa tereddütsüz iman ederiz. Bazı hadislerde kelime-i tevhidi söyleyerek Allah'a iman edenin kurtuluşa ereceği bildirilir. Bu doğru ve kusursuz bir Allah inancının diğer iman esaslarını da içine aldığı anlamına gelir. Aksi takdirde sadece Allah'a inanan birinin diğer inanç esaslarını kabul etmese de kurtuluşa ereceği düşünülmüş olur. Halbuki melekleri, Allah'ın gönderdiği kitapları, peygamberleri ve ahiret gününü inkar edenlerin doğru yoldan uzaklaşmış bir anlayışa sahip oldukları bizzat Kur'an tarafından belirtilmektedir. Ey iman edenler! Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman ediniz. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar eden kimse derin bir yanlışlığa düşmüş olur. Ahiret hayatının varlığı da bize peygamberler aracılığıyla bildirilmiştir. Dolayısıyla melek, kitap ve ahiret inancının peygamber inancıyla doğrudan bağlantısı vardır. Olmuş ve olacak her şeyin bilgisi, hükmü ve takdiri anlamındaki kaza, kader inancının Allah inancıyla ilişkisi açıktır. Netice olarak, La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah diyen bir kimse, hem 6 inanç esasını hem de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah katından getirip tebliğ ettiği her şeyi tasdik etmiş olur.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.